0: Zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dagasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç kifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir

0: dünyanın zavuranda. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukke'de, Gövent'te, Temirağ'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Yıllar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

de çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırın.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksem bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Benim genel kültürüm sıfır, ağlıyor yani. Hiç benden o konuda medet umma.
3: Yok yok, senin çözebileceğin sorular soracağım ben sana.
2: Ben sanki mesela, zor soruları bana kitleyecek misin gibi bir his var içimde.
3: Yok yok, hemen bir örnek verelim bak mesela. Ver. Hemen bir örnek vereyim. 1071 Malazgirt Savaşı diyorum şimdi. Hı hı. Hangi yılda yapılmıştır gibi sorular soruyorum ben.
2: Yani... Tamam, anladım, tamam. Zorlamayacaksın yani beni,
3: hayır,
2: tamam.
3: Hayır hayır, senin kapasiteyi bildiğim için zorlamayacağım. Mesela birinci dünya savaşı kaçıncı dünya savaşıdır gibi sorular soracağım. Tepe tepe kullan deyimindeki tepe hangi tepedir? A. Tınaz Tepe.
2: Tınaz Tepe.
3: B. Tünek Tepe.
2: Tamam.
3: C. Gökhan Tepe.
2: Bak bunu tuttum, Gökhan Tepe olsun.
3: Abi bu kız sana da bize de programa da çok iyi geliyor. Bu kızı bırakma demişler.
2: Tabii. Övün beni, övün.
3: Tabii canım. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor demiş söz var. Yani...
2: Dışı sizin için bize Arif burada neler çekiyor. Bir bilseniz.
3: Abi süpersiniz. Bekleme yapma, devam et demiş ya.
2: Uyku tutmuyor ya. Düşünsene ya... yarın nikahın var. Sen uyur musun?
3: Uyurum tabii. Ne yapacaksın? Uyumayacak mısın ya?
2: Ay adam ne kadar gamsız ya.
3: Ne yaptın sen sabaha kadar? Uyumadın mı nikahın öncesinde?
2: Uyumadım.
3: Uyumadın da ne oldu?
2: Bitti.

0: kulaklıkların arkasına atılan Uslan Mısırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
8: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
9: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
10: Benzer 4 mağdur daha var.
11: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
12: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
13: Sebep ne de?
6: Arif Güven yayında.
13: Sebep? Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Günün bu saat itibariyle sizlere ikram edilen bu harika sunucunun adı Arif Güven. Kendisi ben oluyorum ve harika dedikleri kadar da varım. Aynı zamanda yalnız değilim. Bugün Allah'ın Batu'su da bizlerle birlikte. Batucuğum merhaba.
14: Merhabalar.
13: Nasılsın Batu?
14: Ben de buradayım ne yazık ki.
13: Ne yazık ki mi? Olur mu öyle şey? Senin burada olmandan biz son derece mutlu oluyoruz. Biliyoruz bir faydan yok ama seni görüyor olmak bile hoşumuza gidiyor yani.
14: Teşekkür ederim.
13: Teşekkür ederim. Kaç farklı şekilde teşekkür edebiliyorsun çok merak ediyorum. Bazen teşekkür ediyorsun, bazen teşekkür ediyorsun. Biliyorum yani. Sevgili dinleyenler, dur bir afyonu patlatalım, bir kendimize gelelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. O zamana kadar ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Elbette bir dünya dert, keder, tasa, stres ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Değil mi Batu? Ki biz bunu hakikaten söylüyorum. Bak yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz dinleyicilerimiz için yapıyoruz. Sizin işiniz çok daha kolay. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kıymetli dinleyenler, kendiniz için ayırdığınız zamana mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, kederi hiçbir şeyi sokmayın ki yok be oğlum Arif Güven bu imkansız demeyin. Çünkü imkansız olan tek bir şey var, o da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Doğru mu söylüyorum Batu?
14: Çok haklısın.
13: Bana da mesela bak yıllarca canım ciğerim bazı konularda mesela ya başaramazsın falan diyorlardı. Ve o arkadaşlarımın, eşimin, dostumun ne kadar böyle ya sen yapamazsın bunu, sen başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim. Gerçekten söylüyorum, çok çalıştım, inandım ve sonunda...
14: Yapamadım.
13: Başaramadım Batu ya. Hakikaten doğru söylüyorlarmış.
14: Tövbe
13: yarabbi tövbe. Uy yarabbi. Sevgili Batu ile birlikte uzun bir maraton bizleri bekliyor. Bilenler mutlaka biliyorlar. Son racıma... Malum programın çok çok başındayken yapılması gerekenleri Batu artık ezberlemiştir. Ne yapıyoruz Batucuğum?
14: Bir teşekkürname kısmımız var.
13: Bir teşekkürname kısmımız var. Hemen onu gerçekleştirelim. Buyur Batu Bey.
14: Abi sen gel ya. Ben daha ezberleyemedim onu.
13: Şöyle söyleyelim. Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olan bütün dinleyenlere.
14: Evet. Kesinlikle.
13: Kesinlikle evet.
14: Tekrarlayayım mı ben bunu?
13: Tabii ki.
14: Bizi dinleyen herkes şu an.
13: Hı hı.
14: Sen kelimeleri verdin. Ben cümleyi toplayamıyorum.
13: Oğlum bizi dinleyen insanlara ne diye olabiliriz Allah aşkına? Yani bak getiriyorum sadece ortaya. Abi ortaya yapıyorum şunu. Gol atacaksın ya. Bu kadar basit. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese.
14: Evet.
13: Çok teşekkür ediyoruz tabii ki oğlum. Günlerden beri benim yanımdasın. Hala yalaklık yapmayı öğrenemedin Batu ya. Teşekkür ediyoruz bütün dinleyenlerimize. Umarız keyif alacağınız. Umarız hakikaten söylüyorum. bitti ya diyeceğiniz böyle bir radyo programını bugün sizlere yine ikram ediyoruz. Üstelik beleş değil mi Batu?
14: Bedava.
13: Vallahi kulağa çok güzel geliyor. Beleş abi. Vallahi bayılırım yani. Bana biri bir şey uzattığında beleşse alır mısın Batu?
14: Kesinlikle geri çevirmem.
13: Kıllanır mısın peki?
14: Hayır.
13: Hani bunu bana niye veriyor falan diye kıllanmaz mısın abi?
14: Yok, yok, yok.
13: Aa, ben kıllanırım abi. Kıllanırım ama alırım da yani.
14: Bak, bir saniye falan kıllanırım ondan sonra.
13: Seyir halinde olanlara ki Kitem hemen çok böyle uyarıda bulunmak lazım. Ne yapmak lazım? Seyir halinde bizlerle birlikte olanlar şu anda.
14: Kemerlerini lütfen takmayı unutmasınlar.
13: Evet.
14: Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz herkese.
13: Aynen. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, aynı zamanda bütün asker kardeşlerimize buradan selamlar olsun. Görevlerinde başarılar olsun. Uy. Buradayız. Ve hep söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı değil midir abi?
14: Kesinlikle
13: öyle. Değil mi? Yıllardan beri böyle bir yalan söylüyoruz. Kurban olduklarım, bu yalana sizin de inanmanızı çok istiyoruz. Çünkü daha ödemem gereken senetlerim var. Evet abi. Şaka bir yana hakikaten söylüyorum. Şey derler ya bak, marifet hiç düşmemek değil. Düştükten sonra
14: ayağa kalkabilmek.
13: Bir an önce toparlanabilmekmiş. Ben hep öyle yapıyorum. Ama şunu da söyleyeyim yani, düştüysek kalkarız dediysek de ikide birde ittirip durmayın beni. Çok canımı sıkan arkadaşlar var burada. Şahsi hayatımı radyo programına yansıtmam Batu. Uy. Şimdi teşekkürname kısmında yaptıysak bu kadar açılış kafi midir?
14: Kafi şu an değil mi?
13: Nedir bu kadar açılış?
14: Kafi değil midir?
13: Kafi. Kafi ne demek?
14: Yeterli.
13: Koçum benim. Bir şey soracaktım sana da şimdi onu düşünüyorum da unuttum ya. Daha doğrusu cümleyi tam böyle kafamda toparlayamadım Batu. Dur.
14: Kelimeleri ver abi, ben toplayayım istiyorum.
13: Seni var ya buradan. Batu. Böyle çok cesaretli cümleler kurduğuna göre anlamışsınızdır. Batu'nun kafa hala güzel sevgili dinleyenler. Seni var ya seni. Başlıyoruz. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara. Malumunuz bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Tabii ki de radyonuzda.
15: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: kapanma turları hep söylüyoruz. İlerleyen dakikalar her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Değil mi Batu?
1: İnşallah, umarım öyle olur.
0: İnşallah, umarız öyle olur. Şimdi sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Bütün Kleve kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa, bu arada bak şimdi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız var demeden önce şunu söyleyelim. WhatsApp hattında kullandığım bir tane bir fotoğraf var. Bu numara gerçekten Arif Güven'in WhatsApp hattı mı? Profildeki şahıs çok kötü bakıyor. Benden bahsediyor. Acaba gerçekten o mu diye korkarak bir sorayım dedim. Eğer sensen de Arifçim, kusura bakma, o fotoğrafı değiştir. İsviçre'den selamlar. Zeynep ve küçük kızım Merih diye böyle gelen bir mesajımız var. Seni çok seviyoruz. İsviçre'ye buradan selamlar olsun. Ki biz de o zaman çok sert baktığımız bu fotoğrafı değiştirelim. Ben de genç kızlar gibi en güzel fotoğraflarımı koymaya çalışıyorum. Vallahi söylüyorum, onlar da öyle. Bir de bu fotoğraflarda hakikaten söylüyorum, yani fotoğrafları böyle aşağıdan çekiyor olmak, gerçekten söylüyorum, efsane bir taktik, biliyor musun?
1: Neden?
0: Kızın boyu 1.50 biliyorum mesela, ama bir bakıyorsun ooo kız Instagram'da öyle bir fotoğraf koymuş ki o 1.50'lik kız bildiğin abi cami minaresi gibi duruyor ya. Benim de alttan bir fotoğrafı çekelim mi ki boyumu kısa olduğu belli olmasın Batu. Teşekkür ediyoruz. Instagram adresimizi veriyorduk. Yarım kalmıştı, söyleyelim. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Ne oldu? Kendi Instagram adresini verebilmek evet için ya. Böyle bir bekliyorsun değil mi şu anda?
1: Evet, bana ver, paslamanı bekliyorum.
0: Ver çiçeğimi, ver bakalım. Batu'nun Instagram adresi.
1: Bakın. Güzel kızlar eklesin.
0: Güzel kızlar eklesin diye böyle bir şey ekledin sonuna gibi geldi bana.
1: Evet.
0: Ha. Şimdi güzel kızlar seni ekleyince bu kıllı bıyıklı abiler bana mı kalıyor abi? Yani yanağından sırtına kadar kıl çıkan arkadaşları ben mi şey yapıyorum? Yani? Ne kadar kıllı arkadaşımız varsa hepsi Batuhan'ı eklesin. Bir daha ver abi adresini.
1: Yok abi. Arif Güven Şov'dan.
0: Evet, işte öğrendik. Batu da böyle sapık bir kardeşimizmiş. İçinizdeki sapıkları da temsilen böyle bir arkadaşımız olsun istedik. Çünkü biz halktan yanayız abi, yani halktan. Abi dudaklarını büzerek foto çeksin. Ne diyorlardı? Bir ara böyle bir şey vardı değil mi?
1: Çok hani önceden modaydı ya bu.
0: 333 mü deniliyordu? Hani 333 deyince öyle çıkıyormuş ya da patates diyordun.
1: Ha? Bir diyelim bakalım, 333 oldu mu?
0: Olmadı. Dur bakayım. Evet, şu an profil... valla fotoğrafı değiştir diyorlar abi. Ne kadar talep varmış böyle. Çok sert mi bakıyorum ben bu fotoğrafta?
1: Hiç görmedim onu ya.
0: Aa, dur bakayım. Hakikaten sert bakıyorum yalnız ha. Değiştirelim, valla değiştirelim. Baya bir talep var çünkü. Selam abisinin güzeli. Kusura bakma yine ihmal ettim ama könden kucak dolusu sevgiler, hürmetler. Canım abicim. Batu'nun WhatsApp adresine diye gelen bir mesaj var. Yemin aynen ediyorum. Bak yalanım varsa şuradan şuraya uçmak nasip olmasın.
1: Kız mı erkek mi?
0: Erkek birader. Batucuğum, verir misiniz adresinizi?
1: Telefon numaramı vereyim.
0: WhatsApp WhatsApp adresi yok. Batu'nun da Instagram'ı sormaya çalışmıştır büyük bir ihtimalle kardeşimiz. Dolayısıyla
1: aynen, söylüyorum o zaman tekrardan. Hı. Batuhan Aydin yazarak ulaşabilirler bana. 2 evet. İ ve 2 N.
0: 2 İ 2 N. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza bu arada. Çok keyifli mesajlar geliyor. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bakayım bakayım bakayım. Ulan bu ne? Önüm arkam sağım solum Batuhan oldu. Lüleburgaz'dan Batuhan. Bir de oradan bir kardeşimiz selam yollamış. Teşekkür ediyoruz canım kardeşim. Dur bakayım. Antakya'dan selamlar abi. Aleyküm selam kardeşim. Ses kayıtlarımız var, birazdan dinleteceğiz. Ve aynı zamanda günün öne çıkan haber başlıkları bizlerle birlikte olacak. Günün gelişen haberleri mi diyorlar?
1: Bilmiyorum.
0: Haber bültenlerinde öyle yapıyorlar ya. Günün gelişen haberleriyle sizlerle birlikte izliyorlar ya. Başka günün nesi gelişiyor acaba? Çok merak ediyorum. Nesi gelişiyordur abi? Ayrılmayın çünkü birazdan böyle bir haber başlıklarına bakalım. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Batu, haberin var mı?
1: Allah, hiç haberim yok. Takip edemiyorum.
0: Aa, şaşırtma bizi, yapma Allah aşkına. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Gerekçe buradayız hala.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: içince ne olur? A. Dilimiz yanar. B. Amanın amanın. C. Gaz yapar. D. Kişimiz gelir.
1: Süt içtim, dilim yandı. Amanın aman. Dilimiz yandı diyorum.
0: Son kararınız mı?
1: Evet.
0: Yunan mitolojisindeki Poseidon ne tanrısıdır? A. Güneş tanrısı. B. Su tanrısı. C. Post makinesi tanrısı. D. Laptop tanrısı.
1: A.
0: Bir daha söyle.
1: A. Güneş. O sanki o ses her seferinde biraz daha uzuyormuş gibi bir his var içimde.
0: Hangisi geometrik şekil değildir? Bu değildir önemli.
1: Aa, bir tane şey vardı. Hı. Yamukgen vardı.
0: Onu sormayacağız. Dur şimdi seçenekleri vereyim sana.
1: Tamam.
0: A üçgen.
1: Tamam.
0: B dörtgen.
1: Tamam.
0: C beşgen.
1: Tamam.
0: D yengen.
1: D tabii ki burada.
0: Bir daha alalım, emin misin?
1: Evet.
0: Yine bildin.

0: Life Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Life Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Life Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: 2016 yılında 35 yaşında olan kişi küçükken kaç yaşındadır?
5: Ya.
4: Soru budur, seçenekleri de vereceğim, tamam. Yardımcı olacağım. A3, B5, C7.
5: Tamam.
4: D

0: Arabada 5, evde 15.
1: 3 olsun.
0: Hangisi bazı futbol takımlarının taraftarları için kullandıkları bir ifadedir? A. 12. adam. B. Yardımcı eleman. C. Canlı destek. D. Yedek kuvvet.
1: İnan ki hepsi olabilir. O derece uzağım mevzuya.
0: Aa, bilmiyor musun?
1: Aa.
0: Yardımcı eleman olabilir mi?
1: Yardımcı eleman olabilir.
0: Canlı destek olabilir mi?
1: Canlı destek de olabilir.
0: Çünkü hepsi orada canlı canlı duruyor, evet, diyorsun canlı yani. Yedek kuvvet olabilir mi?
1: Yedek kuvvet. Kesinlikle bu. Bak, ben bunu düşünememiştim. Yedek kuvvet.
0: Buyurunuz. Sağda, bak, sana tüyo veriyorum, anlamıyorsun. Sağda kaç kişi var diyorum.
1: 12. 12.
0: Evet, 12. adam derler
1: 12.
0: ya.
1: 12. adam ya, maalesef ya. Bilmiyorum.
0: Dur güzel güzel
1: soracağız. Yok, sorular düşürüyor mu benim oranımı? Yanlışlar düşürüyor oranımı. Sorma bir daha lütfen. Bak, o yeşiller tiklendi, yandı tiki. Ben artık orada kalmak istiyorum. Yani zirvede bırakmak istiyorum.

0: duyuyorsun sesini.
1: Biraz daha
0: yüksel.
1: Gerekçe.
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Bunları hatırlatırlar, hep söylüyoruz. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Batuhan'ın ilk şanslı kıllı erkeği benim. Instagram'dan takibe başladım. Batucuğum, hadi gözün aydın. Uy kurban olduklarım. Haber başlıklarına bakacağız. Bu arada günün konusunu şöyle bir şey yapalım ki bayram denince aklınıza ilk ne geliyor kurban olduklarım? Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Batucuğum ne geliyor senin aklına bayram deyince?
2: Kız kaçıranlar falan atıyorduk önceden, o geliyor.
1: Vay be yani. Para biriktiriyorduk değil mi? Hani işte ondan sonra kız kaçıranı biliyorsun, o dönemi yakalamışsın sen. Vay.
2: Yakaladım.
1: Çıtır pıtır.
2: Hatırlıyorum ama.
1: Mantar tabancası.
2: Evet.
1: Oo.
2: Deliler gibi atardık.
1: Ha?
2: Deliler gibi atardık.
1: Ne güzel oluyordu ama ya vallahi. Bir de şey, sadece tanıdıklarından mı gidip böyle para istiyordun, yoksa bütün böyle apartmanları falan geziyor muydun?
2: Yok, ben
1: orada
2: o kadar olamadım. Ha. Sadece tanıdıklardan istiyordum ya. Akrabalardan falan.
1: Ya şu hani kurban olurum çocuklara, çok güzeller de tabii ki yani. Arkadaşım, sevgili dostum, sadece şöyle bir tüyo vereyim size. Çocuklara şeker veriliyor, kapı çalıyor, şekeri veriyorsun. Fakat böyle bir para verirsen, bir tane için tek geliyor mesela. O çocuğu tanıyorum abi. Ona para veriyorum mesela. O dümbelek de gidiyor, bütün mahalleye haber veriyor. Bak üçüncü kattaki abi para veriyor diye 5 dakika sonra kurban olurum. Bak 10 çocuk, 15 çocuk yemin ediyorum. Ama formülü buldum biliyor musun? Bayağıdan beri şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki bak şimdi buna para verdim. Diyorum bak bu abi bütün mahalleye haber verecek. 10 dakika, 15 dakika sonra kapıyı 15 çocuk dayanacak. Şöyle açıyorum kapıyı, malzemeleri vereyim canım ciğerim. Bir adet hunya alıyorsunuz, kafanıza getiriyorsunuz. Ters. Bir adet orta böyle bir bıçağa ihtiyacınız var. Birazcık da böyle ketçap. O ketçabı da bıçağın üstüne diye sıkıyorsun abi. Ve kapıyı öyle açıyorsun. O çocuklar kaçmazsa hakikaten parayı hak ettiler. Vay be. Bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor? Günün sorusu bu olsun. Kreve kahraman arkadaşlarımıza şimdiden de çok çok teşekkür ediyoruz. Haber başlıkları. Batu, günde kaç defa yalan söylüyorsun çiçeğim?
2: Çok fazla değil.
1: İlk yalanı söyledin şu anda mesela.
2: Vallahi yalan söylemeyi hiç beceremem.
1: Hadi ya.
2: Söylediğim anda anlarsınız zaten. Yani. Çok
1: günde ortalama 20 yalan söylüyormuşuz. Birazdan bakacağız ki aslında hani araştırma yapmışlar ama şimdi bu aslında doğru konuşmuyoruz anlamına gelmiyor. Bazen insan yalan söylemeli değil mi Batu?
2: Arada
1: yani bir pembe yalanlar söylemeli. Değil
2: yani,
1: mi?
2: Yani.
1: Pembe yalanlar, çünkü abi bak mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuğun var ve çocuğun ders çalışmak istemiyor. Şimdi bu çocuğa kalkıp şey dersen, valla ben de senin zamanında sınıfın en tembeliydim oğlum dersen, o çocuğu masaya oturtamazsın. Dolayısıyla çocuğu motive etmek için ne yapacaksın abi? Yalan söyleyeceksin. Atalarımız boş boşuna söylememiş. Ne demişler? Kan kusup kızılcık şerbeti içeceğim diyeceksin. Bazı durumlar böyle. Mesela sallıyorum 40'lı yaşlarında bir kadın kaç yaşında gösteriyorum dediğinde ona şey diyebilir misin abi? Valla ben size 50 zannettim falan diyebilir misin abi?
2: Ya bu
1: diyemezsin.
2: Bunu yalandan saymamak gerek ya bence.
1: Evet, bunlar işte hani ufak tefek yalanlar, öyle söyleyelim yani. Mesela yüzüne bakılmayacak kadar hani çirkin olan birisinin yanında ya güzellik önemli değil diyeceksin zaten değil mi? Mühim olan hiç güzellik diyeceksin yani. Bunlar abi yalan değil aslında. Bunlar bir nevi nezaket. Çünkü ne bileyim abi, hani zınt diye söylersen o zaman küstah oluyorsun.
2: Evet.
1: Değil mi? Günde ortalama 20 yalan söylüyormuşuz ki bu yalanlar zaten dediğim gibi pembe yalanlar. Pembe yalan ne demek?
2: Bu tarz işte az önceki örnekler.
1: Aynen öyle. Yani zararsız aslında. Ben de tanıştığım turist kıza vallahi söyleyeyim pembe bir yalan söyledim. Topkapı Sarayı'nın benim olduğunu söylemiştim. Ne oğlum, kime zararı var yani? Kime zararı var oğlum? Ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben son derece dürüst bir insanımdır. Kandırmaya çalıştığım kızlar dışında. Dedim inşallah gelmez yani. Günde 20 yalan da bana az geldi Batu. Yani
2: vallahi ya.
1: Ben kendi hayatımı düşünüyorum. Ben sanki ertesi günden biraz böyle borç alıyormuşum gibi.
2: Ortalamanın birazcık üstündesin yani.
1: Tabii canım. Yarabbi, maalesef hava sıcaklığıyla alakalı olarak ara ara böyle hırtlıyor bu arkadaşlar. Kene'den bahsediyoruz. Yozgat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalanan, tövbe yarabbi tövbe. 62 yaşındaymış. Ya şimdi Allah rahmet eylesin bu arada, ölmüş abimiz de. Çok korkuyorum ben bu keneden. Bir ikincisi, ya adını neden kardeşim Kırım Kongo diye bir şey koydunuz yani? Kırım Kongo kanamalı ateşi. Şimdi düşünüyorum, böyle enteresan bir şey olabilir mi ya?
2: Çok korkutucu değil mi ama ya?
1: Ulan,
2: Kırım Kongo.
1: Kırım nerede bir kere, Kongo nerede yani? Nasıl birleştirdiniz bunu? Dur bakacağız, daha bunun gibi bomba haberlerimiz var. Günün konusunu Batu Bey hatırlıyor musunuz?
2: Bayramlarda hatırladığınız yani önceden.
1: Bayram deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Evet, öyle söyleyelim. Aynen. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: yani buradayız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Zirve yine değişmedi. Dünyanın en yaşanılası şehri üst üste 9. kez. Neresi olabilir canım kardeşim?
1: Adana.
0: Dünyanın en yaşanılası diyor. Dünya. Memleketimizden bahsetmiyor sadece. Vallahi, en yaşanılası. Nerede yaşamak isterdin Batu?
1: Valla ben Amerika'nın herhangi bir yerinde yaşamak isterdim.
0: Macera dolu Amerika diyorsun yani.
1: Evet.
0: Anladım. Viyana dünyanın en yaşanılası üst üste 9. kez şehri seçilmiş abi.
1: Nerede mi oluyor Viyana?
0: Nasıl?
1: Nerede oluyor Viyana?
0: Kıbrıs'la... Viyana nerenin başkenti?
1: Bilmiyorum.
0: Aa, ciddi misin sen?
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: Berlin'i biliyorsundur.
1: Biliyorum.
0: Viyana?
1: Bilmiyorum.
0: Avusturya olabilir mi?
1: Ha? Haritada göstersem bulamam yani.
0: Avusturya'nın başkenti Viyana.
1: Öyle mi?
0: En fazla yaşanılır üst üste 9. şehir seçilmiş. 2 numara Zürih. 3 numara Münih. Böyle gidiyor canım kardeşim. Bizim memleketten herhangi bir şehir var mı diye bakıyoruz. Yok. Viyana'nın sendeki tarihsel bilgisi nedir abi? Viyana diyoruz ya.
1: Viyana'ya kadar dayandığı biliyorum o kadar.
0: Hep tarihte böyle bir bilgi var. Türkler Viyana kapılarına dayandı. Sonrasını kimse bilmiyor abi ya.
1: Geri gelmeye başladı.
0: Kapıya dayandık, ne yaptık abi? Çaldık, kimse yoktu, geri mi geldik? Ne oldu yani? Tarihteki bütün bilgi böyle, bunlar ibaret abi. Türkler Viyana kapılarına dayandı. Ne oldu sonra ya? Ne oldu abi? Ne olmuş olabilir mesela? Dayandılar.
1: Kapıyı çalıp kaçtık herhalde.
0: Uy, eşinin bileziğini penseyle söken kocaya hapis cezası. İşte çok severek evlenmişler, ne hale gelmişler. Bursa'da eşinin ısrarıyla Toki'den ev alan adam taksitleri ödeyemeyince farklı bir yola başvurdu. Eşinin kolundaki 3 bileziği penseyle kesip alan adama mahkeme gasp suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi. 14 kişilik minibüste 56 kaçak yakalandı. Babacım 14 kişi binebiliyor. Normalde bu minibüste 56 kişi yakalanmış ya. Bir minibüste. Hesap eyle yani.
1: Valla nasıl nefes alıyorlar içeride acaba?
0: Ya balık istifi gibi dedikleri bu. Yıllarca zaten bu belediye otobüsünde biz böyle olmadık mı Batu? Özellikle hani İstanbul'da bulundun mu hiç?
1: Hayır. Bulundum ha? Evet.
0: Mesela İstanbul'da sallıyorum abi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra. Hiç böyle otobüs bekledin mi? Metrobüs bekledin mi? Abi ben şimdi bekliyorum. O kalabalığı gördüm. Dedim ki bizi almaya ne gelecek acaba? Yani bu kadar insana metrobüs olmaz yani. Tıklım tıklım gerçekten söylüyorum. Bak fenalık geçirip ölsen Allah korusun yere düşmezsin. Son durağa kadar gidersin böyle. Son durakta valla inerken de zaten hani müsaade isteyip iniyorsun ya. Ya şurada bir kolum olması lazım falan diye iniyorsun yani. Çok berbat abi İstanbul trafiği. Özellikle dediğim gibi derbi sonrasında felaket. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor başka memlekette dediğimiz neler var. Zenginlik hayali çöp kamyonuyla bitti. Ne olmuş olabilir bakalım. Kaçak sigara işi için ileri tarihte ödemek üzere aldıkları kamyonu çöp kamyonuna çevirip çöpçü tulumu giyen iki arkadaş daha ilk sevkiyatında yakalandı. Vay be. İşte bu sigaranın çok pahalı oluyor olması, içkinin çok pahalı oluyor olması, değil mi? Benim bir arkadaşım var, kulakları çınlasın, Serkan. Bakkala giriyoruz abi İzmir'de. Her bakkala diyor ki kaçak sigara var mı? Bakkal da haklı olarak abi ne diyor? Ne alakası var kardeşim diye tepki gösteriyor. Dedim oğlum niye sürekli böyle soruyorsun? Abi diyor talep olduğunu bilsinler getirsinler. Dedim ulan Serkan ya. Kulaklarını çınlatmış olduk. Kefil oldu katil oldu diye böyle bir haber var. Ki kolay kolay. Bir de kefil olur musun Batu?
1: Sana olurum.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Vallahi.
0: Canım kardeşim anladım paralı olduğumu tabii. Sana ya hakikaten çok böyle samimi, çok böyle yıllardan beri tanımadığınız birisi değilse abi kefil olmayın. Çünkü kefil olmak kötü bir şey ya vallahi bak.
1: Sen bana olur muydun?
0: Sanmıyorum Batu yani. Senin etin ne butun ne şimdi Batu? Sanmıyorum çünkü bu konuyla ilgili çok acı travmalar atlattım. Hakikaten söylüyorum. Bak bir işine kefil oldum ve kefil olmak bu sebepten dolayı söylüyorum. Kötü bir şey. Ve kefil olduğum arkadaşımı kaybettim. Ben öldürdüm. Ne of yani. Of diyor ya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani arkadaşınızı öldürseniz de borçları siz ödemeye devam ediyormuşsunuz. Onu öğrendim. O yüzden siz elinizi kana bulamayın benim gibi. Oy Batu oy. Sevgili dinleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Batu ile birlikte sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: Abi bu kız seninle aynı saatte yayın yapsa ben bu kızı dinlerim diyor. Küsmece darılmaca yok yani.
1: Ya onu ben screenshot'ını alabilir miyim? Hani ekran görüntüsünü alabilir miyim o mesajın?
0: Yüreğim ağzıma geldi az önce kullandığın cümleden dolayı. Dedim nesini almaya çalışıyorsun sen?
1: Ben o mesajı yapıp şey yapacağım, eve asacağım.
0: Pano. Sokağın girişine tabela yaptıralım ya.
1: Anlamadım.
0: Ben sana tüyolar vereceğim.
1: Sarışın da değilim ama.
0: Senin peki Esra ve Ceyda diye iki kardeşin daha var mı? Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir cinsi vardır?
1: Hmm.
0: A. Nar. B. Elma. C. Ananas. D. Havuç.
1: Bunun portakal olması lazım. Vallahi bak.
0: Hayır. Washington portakalı hiç duydun mu ya?
1: Aa, ananas mıydı o?
0: Washington ananası.
1: Aa, ananas olabilir mi acaba?
0: Aa, nar. Mesela pazarda hiç duydun mu? Washingtonlar, Washingtonlar diye.
1: Evet. Evet, duydum.
0: Ama sanki bu böyle eski bir kabileymiş gibi. Washingtonlar, Washingtonlar.
1: Washington.

0: Doktor Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Tarih boyunca İngiltere tahtına hangi atta bir kral çıkmamıştır?
5: Eyvah.
4: A. Arthur. B. Richard. C. Henry.
5: Henry. Richard. Arthur. Soru neydi? İsimleri ben şimdi aklımda tutayım derken. Kim atsız mı çıkmıştı tahta? George çıktı. George. Ben onu az önce atlı tahta çıkmış çıkmamıştır anladım.
4: Atla gidelim.
5: Ya diyorum acaba ne diyor? Hangisi atla çıktı hangisi atla çıkmadı?
4: Bak George çok var mesela İngiltere'de.
5: George çok var aynen.
4: O çıkmıştır mutlaka. Hı hı hı. Henry'i zaten biliyoruz.
5: Henry zaten yani Prens
4: nereden biliyoruz?
5: Henry'nin...
4: Eski sağlık bakanımızdı.
5: Kökenine indiğinde zaten isimler de aynı.
4: Richard ya da Arthur. Mesela hangisi bunların böyle daha kral ismiymiş gibi geliyor sana?
5: Ay Arthur çok havalı bir isim ya ama...
4: Köpeğim olsa adını koyarım diyorsun yani.
5: Köpeğim olsa değil.
4: Çocuğuna Arthur ismini koyacak.
5: Ben öyle bir insan hayal ettim evet, direkt tamam. Arthur.
4: A. Arthur. B. Richard.
5: Richard diyorum Richard.
4: Richard mı diyorsun?
5: Evet.
4: O zaman...
5: Arthur'muş.
4: Evet.
5: Arthur nasıl çıkmaz ya? Tam kral adı ya.
4: Değil mi? Bence çıkması lazım
5: ya. Ben kabul etmiyorum bu soruyu. Kabul etmiyorum.
4: Ve buradan Arthur'u kınıyoruz. Yazıklar olsun Arthur'a.
5: Yazıklar olsun Arthur'a. Sen nasıl çıkamazsın ayol?

0: tat öyle değil evladım. Nasıl komutanım? Tat diri dit. Hatırlıyor musun bu sahneyi?
1: Hatırlamıyorum.
0: Aa, efsane filmdir ya. Şener Şen, Kemal Sunal. Tat diri dat. Öyle değil. Nasıl komutanım? Tat diri dit. Şimdi memlekette ne oluyor diyor bakalım. Akıl almaz kaza. Ne olmuş olabilir bakalım? Durağında araba adama çarptı diyor. Duran araba abi ya. Adana'da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş duran arabaya arkadan çarpıyor. Duran arabada önünde bekleyen adama çarpıyor. Kurban olduklarım, aman dikkat diyoruz işte ya. Adana'da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar şehir polis kameralarına yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam hafif ticari aracın önünde öyle duruyor. Fakat o arabaya arkadan hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden bir dolmuş dank diye vurunca araba da ön tarafa doğru hareket ediyor. Ve park halinde duran hafif ticari araç adama çarpıyor. Her şey olabiliyor bak. Duran araba adama çarptı ya. Vay be. İlginç. Ne oluyor da bitiyor? Dünyada kişi başına 150 kilo en çok ekmeği kim yiyor olabilir abi?
1: Türkiye mi?
0: Biz yiyormuşuz. Türkiye kişi başına 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyanın en yakın rakiplerinden abi çok daha açık öyle öndeymişiz. Mesela Almanya. İkinci sırada geliyor. Gerekçesi ne olabilir?
1: Yarısı Türk olduğu için.
0: Aynen öyle. Almanya bu ne kadar doğrudur bilmiyorum da bunu anlattılar böyle çok enteresan geldi bana. Mesela Almanya'da Türklerin çok yoğunlukla yaşadığı böyle bir semt varmış abi. Esnaf da Türk tabii ki. Şimdi bizim esnaf abi Türk esnafı ne yapar abi? Kapının önünde tavlatlar mavlatlar değil mi böyle? Bir Alman gelmiş de birbirlerine sesleniyor. Abi turist geldi baksana falan diye. Kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyada biz birinci sıradayız canım ciğerim. İki Almanya geliyor, üç Rusya geliyor. Ruslar da böyle ince uzun dal gibi insanlar ama niye öyle? Onlar da ekmek tüketiyormuş bak. Türkiye yılda ortalama 19 ila 20 milyon ton buğday üreten bir ülke. Doğru sulama ve bununla işte bu detayları geçelim ya. Bizde genelde böyle bir şey vardır ama ekmek yemeyince doymuyorum abi falan diyenler vardır değil mi? İlla o ekmeği yiyecek yani. Ben mantının suyuna ekmek batıran insanlar görüyorum. Abi.
1: Pilav yiyorlar ya, pilav.
0: Evet. Makarnayı, abi ekmekle yiyenler var ya. Vay be. Sonracıma şu enteresan bir hırsızlık haberi vardı ya, seninle birlikte bulmuştuk. Dur bakayım. Hah, buldum. Bizim memleketin olmazsa olmaz haberleri elbette hırsızlık haberleri. Çünkü Esenyurt'ta akıl almaz bir hırsızlık var. Esenyurt'ta bir kişi abi ne yapıyor? Gidiyor bir tane buzdolabı almış kendisine. Okuduk değil mi haberi?
1: Aynen.
0: Satın alıp minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı el arabasıyla gelen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye yansıdı. Olay Esenyurt'ta dün saat 17.45 sıralarında meydana geliyor. Mehmet Yakut satın aldığı buzdolabını bir minibüse yükleyerek evinin önüne getirdi. Yakut buzdolabı minibüsten indirip merdiven basamağının yerine bırakmış. Orada demiş dursun. Yardım edecek birisini getirmek için eve üst kata çıkıyor. Yakut geri döndüğünde dolabın yerinde olmadığını fark etti. Ardından durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde Yakut'un evinin önüne araçla yaklaştığı, buzdolabını merdiven basamağına bıraktıktan sonra eve girdiği görülüyor. Yakut'un eve girmesinden saniyeler sonra elinde hurda kağıt toplayan el arabası olan bir kişi buzdolabını alıp uzaklaştığı görüntülere yansıyor. Buzdolabını el arabası... Bak koca buzdolabını el arabasına nasıl yüklersin ya? Buzdolabını el arabasına yükleyen kişinin uzaklaşırken yüzünü güvenlik kameralarından gizlemek için öne eğildiği görünüyor. Vay be. Buzdolabı çalınan Mehmet Yakut demiş ki ben bir buzdolabı aldım. Hastaydım, yukarı çıkıp çocuklardan yardım istedim taşımak için. Benim yukarı çıkmamla inmem bir oldu ama baktım buzdolabı yok. Götürmüşler buzdolabını getirdim merdiven basamağına kadar orada diyor bıraktım. Benim ağrıyordu, iki kişi bulayım dedim yukarı çıkartmak için. Aşağı indiğimde buzdolabı yok, vay be. Bu buzdolabıyla ilgili hep aklıma bak, bu Çiğli'de, İzmir Çiğli'de yaşanan gerçek bir olaydır biliyor musun? İki kardeş hurdacılık yapıyor. Böyle topluyorlar abi malzemeleri ve evlerin işte ikinci katında çatıda, terasta, çatı demeyelim de terasta biriktiriyorlar bunu. Topladıkları bütün hurdaları. Sonra diyorlar ki bunları satalım artık, hani yeteri kadar hurda toplandı. Şöyle dahiyane bir fikir buluyorlar. Abi diyor ki işte sen diyor yukarıda tut, yukarı çık diyor. Sen at diyor bana, ben aşağıdan tutarım. Ta ki olay buzdolabına geleceğe kadar. Vallahi söylüyorum bak. Abi adam yaralandı, hastaneye kaldırıldı ya. Sebep de bu ya. Düşün, ikinci kattan abisi buzdolabına atıyor. Bu da buzdolabını tutmaya çalışıyor ya.
1: İnanmış bile buna.
0: Ha?
1: İnanmış bile tutabildiğine.
0: Evet yani. Vay be. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına kurban oldum memleketimde. Daha ne haberler. Ne haberler.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: kurban olduklarım. Uy uy. Batu ile birlikte artık bu bölümün son seninle birlikte geçirmemiz gereken anonsumuza geldik bile Batucuğum. Uy, depresyona girdin mi hiç?
1: Hayır.
0: Vallahi. Ah, aferin lan sana. Vallahi söylüyorum.
1: Kendimi çok kötü hissettiğim oldu ama girmedim.
0: Ya ben bakıyorum bazen abi, ne bileyim şimdi 9 yaşında 8 yaşındaki çocuklara böyle bu bir surat bir karış, annesine babasına diyorum ki neyi var galiba diyor, bu aralar depresyonda. Lan depresyon Allah aşkına ya. Ben o saat o yaşlarda ben anneye babaya depresyondayım desem ne olduğunu bilmiyorlardı zaten, biliyor musun? Diyecekler ki o ne, içim sıkılıyor desem kolonya kokla ferahlarsın deyip falan. Ya da şimdi evdekiler, benim dönemim öyleydi abi. Benim çocukluğumda öyleydi yani. Sallıyorum depresyona girdim diye bir şey söyleyeceğim evdekilere ki mümkün hatı yok. Allah. Abi yoktu zaten, bu çağımızın hastalıklarından birisi olmaya başladı depresyon. Nerede eskiden depresyon yok yani. Sorsalar hani neyin var, canım sıkılıyor desem, içim sıkılıyor anne baba desem, git bakkaldan iki ekmek al açılırsın diyecekler. Tedavi şekli buydu ama şimdi depresyona karşı böyle bir tedavi şekli. Tedavi şekli neymiş? Der ki gülümseyin. Ben depresyondaki adama gülümseyin denir mi ya? Yani bacağı kırık adama koşun iyi gelir falan demek gülümseyin. Ama depresyonda olan arkadaşlarımız varsa bilgileri olsun. Ben depresyona girmiyorum. Bak çok güzel bir formül buldum, biliyor musun Batu?
1: Abi bu programı yapıyorsan zaten giremezsin ya.
0: Yok canım öyle düşünme. Benim de dertlerim oluyor Batu. Benim de sıkıldığım anlar oluyor ama şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bu yeni taşındım, bu evime getiremedim ama bir tane böyle bende bir şey var. Fotoğraf var. Yani dünyanın abi uydudan görülmüş hali. Çok sıkıldığımda tak geçiyorum ona bakıyorum, biliyor musun?
1: Neden?
0: Geçiyorum bakıyorum. Çünküsü yani, ya da işte gün içerisinde çok böyle canım sıkıldığında o fotoğrafı aklıma getiriyorum. Kendi dünyama okuyorum abi, diyorum ki şimdi o fotoğrafa baktığında Türkiye bile neredeyse zor gözüküyor. Bizim yaşadığımız şehir TTT, o fotoğrafta ben bile yokum ki bozuluyorum yani. Çünkü abi hani gün içerisinde ne kadar ciddi almam gereken şeyler varsa o fotoğraf tak böyle gözlerimin önüne geliyor. Diyorum ki bir dakika ya. Bir dakika yani. Şimdi kendi dünyamın en böyle hani mühim hadiselerinin orta yerinde bulmuşken baba işte o fotoğrafta yokum yani. Hani benim hayallerim, benim isteklerim, benim yapacaklarım, benim işlerim, benim görecek hesaplarım, benim hastalıklarım, benim geleceğim, benim. Bütün dünyayı kaplamışken işte o fotoğrafta yokum. Bozuluyorum yani. Anlatabildim abi, mi?
1: Çok güzel anlattın. Ya. Harikaydın gerçekten.
0: Sen bir de kalçalarımı gör Batu. Harikaydın dedi ya. Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar strese girmemeye çalışıyorum.
1: Ya böyle sözlerden çok kendime pay çıkarıyorum. Çok iyi geldi o yüzden.
0: Vallahi mi diyorsun Batu?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Batu. Her zaman beklerim. Tedavi ücretimiz.
1: Saatte doldu.
0: Birazdan saatin dolacak. Son 2 dakikan kalmış. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Haber başlıklarına bakmıştık. Şimdi şuna bakalım. Uy. Metre açıkta sırt üstü yüzen adam deniz polisini alarma geçirdi. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahilinde yüzmek için yaklaşık 100 metre denize açılan ve geri kulaç atan bir kişi boğulma tehlikesi geçirildiği zannedilerek polis tarafından botla alındı. Kıyıya getirilen ve sağlıklı olan adam bir gerizekalı beni boğulduğumu sanmış diyerek ihbarcıya tepki gösterdi. Ulan önemsemişler işte değil mi? Bak sadece o bölüme geleyim. Boğulduğunuzu sanmışlar diyerek bota alınan şahıs kıyıya geldiğinde kendisini ihbar eden işçi ateş püskürdü. Bottan denize atlayan şahıs yüzerek kıyıya geldi ve işçiye gerizekalı birisi aramış boğuluyorum zannetmiş. İnsan böyle söyler mi ya?
1: Bayağı sert olmuş.
0: Tabii seni düşünmüşler. Aynen öyle yani. İşçi ise elini kolunu kaldıran adam kayboldu. Can bu. Nasıl bilebilirim ne olduğunu diyerek abi işçi ne kadar güzel bir şey yapmış ama bu adam biraz sukaraymış değil mi? Ya. Vay be.
1: Yüzme biliyor musun abi?
0: Efendim?
1: Yüzme biliyor musun?
0: Efendim?
1: Yüzme biliyor musun?
0: Yarışırım seninle, biliyor musun?
1: Yarışamazsın benimle.
0: İddialı mısın bu konuda?
1: Çünkü yüzme bilmiyorum.
0: Aa. Yüzme bilmiyor musun?
1: Hayır.
0: Aa. Babacım nasıl ya? Çok şaşırdım şu an, biliyor musun?
1: Vallahi bilmiyorum ya.
0: Ya hiç denemedin mi? Öğrenmedin
1: şu
0: mi?
1: Şu an denedim ama çok korkuyorum suyun içine girince.
0: Allah Allah. şey yapma hani yani kalktığında ayağının en azından yere basabileceği bir yerde kıyıda çıpırdı çıpırdı bir şeyler yap işte Batu, başla bir yerden.
1: Onları yapıyorum da. İlk kulaçtan sonrası yok yani.
0: Panik yapıyorsun.
1: Aynen.
0: Aa, ben en çok şeye bayılıyorum bak, deniz manzarası. Bayılırım abi. Genelde bak bunu kel kafalı ve koca göbekli abiler yapıyor. Onlar dip daldıklarını zannediyorlar. Sadece kafa suyun içinde, popo komple dışarıda. Bir de o sudan abi kafayı çıkartır çıkartır. Mesela şu yüzünü böyle yapıyorlar. Bayılıyorum o manzaraya, emin ediyorum. Diyorum, ne oldu? Ne oldu yani? Ay be. Çok şaşırdım biliyor musun yüzme bilmemene ya?
1: Ben de çok üzülüyorum bu duruma.
0: Batucuğum zaman var, öğrenirsin be kardeşim.
1: Yok be abi, bu yaştan sonra öğrenilir ya.
0: Programdan sonra ben size bir ördek alayım böyle. Kolluklar molluklar. Belli bir saatten sonra da şimdi zor olur ama, değil mi senin
1: evet
0: için yani?
1: Evet ya.
0: Herkesin görmediği bir yerde olması lazım yani. Ay yarabbi ya. Vallahi bilmiyordum ha Batu. Çok şaşırdım.
1: Bir ara gidelim deniz oldu.
0: Seviyor musun peki yani, böyle istiyor musun gerçekten yüzmeyi?
1: Ya istiyorum da olmuyor işte, yapamıyorum ya.
0: Güneşleniyor musun mesela?
1: Güneşleniyorum.
0: Hadi ya.
1: Ameliyanlıklarından kurtuluyorum.
0: Her yerin güneşleniyor, sırt üstü yatıyorsun. Bak ben bunu söylüyorum, her yerinizde abi bronz olması için ne yapmak lazım Batu?
1: Ne yapmak lazım?
0: Yüz üstü yatıyorsun, neren yanıyor? Yüzük oyun yattığını düşün, neren yanıyor abi?
1: Sırtım.
0: Sırt üstü yatıyorsun, neren yanıyor?
1: Tarafım.
0: Evet, her taraf bronzlaşmış oluyor mu?
1: Evet.
0: Nasıl evet? Bence olmuyor.
1: Neden?
0: Tamamıyla bronzlaşmak için aynı zamanda amuda kalkıp ayakları da böyle açman lazım. Ay Batu ya, of. Dur Batu'ya biz yüzme öğreteceğiz. Cups dalalım böyle, çıkalım.
1: Aynen, tamam.
0: Sevgili dinleyenler, evet Batucuğum, buyur, söz hakkı senindir. İşte kapı, işte sapı bölümüne geldik Batucuğum.
1: Of.
0: Ne olsa?
1: Senin en çok sevdiğin, benim en çok üzüldüğüm nokta burası işte.
0: Hadi ya Resulallah. Teşekkür ediyoruz her şeyden öte.
1: Kendinize
0: sen,
1: iyi bakın.
0: Sen nasıl teşekkür edeceksin çok merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum herkese.
0: Oy koçum benim be, Allah razı olsun. Eyvallah çok kardeşim güzel. Benim. Sakın hiçbir yere ayrılmayın, gerekçe belli. Batu gitti, acayip eğleneceğiz şimdi. Söz veriyorum, şu ana kadar olan kısım için özür diliyorum. Ayrılmayın. Gerekçe aslanlar gibi Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
9: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar

0: ondan bahsediyorum Arifciğim.
1: Biz vallahi senin neden bahsettiğini pek bir anlamıyoruz ama yani.
0: Ama bak tam olarak benim parmak basmak istediğim nokta burası zaten.
1: Neresi? Göster
0: bakayım. İnanmaya, inanmaya, inanmaya insanların inancı bitti.
1: Bitti.
0: The end yani.
1: Bunun kayış boşa dönmeye başladı ben size söyleyeyim. Sevgili dinleyenler lütfen panik yapmayın. Radyoyu deliler bastı galiba deyip karakolu aramayın bir. Ben aynı zamanda kendisine çok da sevdiğim için yakından ilgi ve alaka gösteriyorum. Doktorunu arayacağım yapmamız gereken nedir diye. Tıbbın sana müdahale etmesi gerektiğini hiç düşünüyor musun artık? Yani...
0: Düşünüyorum. Ben zaten tıbben mümkün değilim ki.
1: Efendim?
0: Tıbben mümkün değilim.

Ender meşrebim, güzel çirkin arabam, gönlüme bir eğlence olsun isterim. Şimdi radyo programı kaldığı yerden devam ediyor. Canım ciğerim ne oluyor ne bitiyor. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Günün konusu malumunuz. Bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor diye klavye kahraman arkadaşlarımıza sorduk. Bakalım arkadaşlarımız bayram deyince... Babacım ne hatırlıyorlarmış bakayım. Bayram deyince akrabaların bir araya gelmesi, bayram sofrasında mis gibi kahvaltı, başka zaman bir araya gelinmiyor artık bayramlar da olmasa. Evet doğru söylüyorsunuz ama artık bayramları da daha çok böyle tatilmiş gibi görüyoruz. Bayram deyince akla gelen ilk şey yanak vakumlama. Hakikaten ya yemin ediyorum bir de böyle şunu sulu öpme diye bir şey var ya. Çekip kendine doğru abi öyle bir öpüyorlar ki yani yüzümün simetriyi değişiyor yemin ediyorum. Hiç de sevmiyorum valla. Şap şap şap şap. Dur bakayım.

kolay gelsin Arif Güven. Bayram deyince aklınıza ne geliyor demiştiniz. Yedi kule. Bizim köyde bayramlarda akşam üzeri köyün genç kızları ve erkekleri toplanır, yedi kule oynardı. Aa, yedi kule neydi ya? Baya eğlenceli olurdu demiş. Yedi kule neydi baba? Bir oyundu. Bu üst üste taşları mı düzüyorduk? Öyle bir şey mi yapıyorduk? Dur bakayım. Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar. Seni dinlemeden afyonum patlamıyor. Eyvallah kardeşim benim. Dur bakayım.

0: kültüre selam olsun. Yani yazdık, cevap da verdik. Yazmışsın. Oley, çok teşekkür ederiz demiş. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Kurban olduklarım. Bayram deyince aklınıza ne geliyor? Bayram demiş ya. Allah razı olsun. Buradaki sevmediğim akrabalarım geliyor. Sevmediğim akrabalarım bu. Salyalı öpücükler geliyor. Bir de şöyle bir şey oluyor ya. Yani küçükken öyle bir şey oluyordu bizde. Abi işte yaşı belli bir yere gelmiş olan teyze. Sağ ol diyorum işte, aynı büyümüşün evine gidiyoruz. Anne, baba, ben ve kardeşim. Önce hani böyle bir nasılsınız, iyi misiniz faslı olur. Ondan sonra da kimse artık evine gittiğimiz o ziyaret ettiğimiz teyze direkt babama dönerdi, şeyi söylerdi işte. Zeyfi sen nasılsın? İyi misin? İyi. Çoluk çocuk nasıl? İyi mi? İyi. Ya çoluk çocuk dedi de biz yanda duruyoruz. Yani bizi az önce sordu ama gerçekten iyi miyiz? Aile bu konuda mutabık mı? Tek tek böyle herkese nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız, iyi misiniz? Ya çok sıkıcı abi. En güzeli bunu bak. Aile ev dedi, içeriye girdi mi? Askere gibi olsun. Nasılsın? Sağ ol. İyi misin? Sağ ol. Bayram deyince aklıma tatil günlerini birleştirmek için rapor isteyen hastalar geliyor. Eyvallah. Kavurma geliyor abi. Aman be. Ne kadar güzel. Bayram deyince aklıma çikolata geliyor. Toplardık hep. Güzel kalpli çocuklardık demiş. Ne kadar güzel ya valla. Ailece kahvaltı geliyor. Temizlik geliyor. Tabii canım, bayram temizliği. En dip köşe. Allah diyorum yani. Bak bak ne güzel yollamış ya. Bayram deyince aklıma laf sokmaya programlı akrabalar geliyor. Laf sokmaya programlı. Güzelmiş. Bayram namazı kılınırken yenilen fakeler geliyor demiş. Et geliyor. Kurban bayramında öyle oluyor. Temizlik geliyor. Genelde temizlik geliyor anladığım kadarıyla. Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Valla temizlik ve akrabalar şu anda açık ara önde gidiyor yani. Zorunlu akraba ziyaretleri geliyor. Gençler galiba çok sevmiyor bu işi ama yapacak bir şey yok canım kardeşim. Günün konusu budur. Bayram deyince aklınıza ne geliyor?
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Nerede kaldık? Bayram deyince aklınıza ne geliyor? İyi yayınlar abi. Bayram deyince aklıma lisede üniversiteye hayali kurup dolmuş şoförü olan arkadaşım geliyor. Ona çok gülmüştüm diyor. İsmi Bayram'dı. Ne güzelmiş. Lisede üniversite hayali kurup dolmuş şoför olan arkadaşım geliyor. Bu arada Alican. Eyvallah be Alican'ım. Kurban olduk. Bakayım. Aldığım bayram harçlıklarının tamamına torpil alıp kızların üstüne atarak fırlamalık yapmak geliyor. Hakikaten bunu yapıyorduk yalnız ha. Bayram demek, hayriye demek. Koca mahalleye harçlık veren bir tek diyor Hayriye teyze vardı. Hala unutamam. Ay ne güzel ya. Dediğim gibi ama yani çocuklardan birisine para verince vallahi diyorum bak bütün mahalleye haber veriyor. Orada bir sıkıntı olabiliyor yani. Sonra. En öpmek geliyor aklıma demiş. Doğru söylüyorsun. Tüm aile babaannemle toplanırdık. Yaşasaydı yine toplansaydık. Ay kurban olurum. Ölen herkese Allah rahmet eylesin. 5 yıl öncesine kadar bayramlar mükemmeldi demiş. Yine güzel olur ya. Temizliğin imandan değil burnumdan geldiği... Baba ne güzelmiş ya. Temizliğin imandan değil burnumdan geldiği... Temizlik geliyor. Tatlı geliyor. Tabii canım. Bir de illa yedirmeye çalışıyorlar ya. Ya az önce şunlardaydık. Vallahi orada daydık. Ama benimki çok hafif. Bak çok az vereyim. Bay bay. Sevimsiz akrabalar geliyor. Bu sevimsiz akrabalar nedir ya? Bayram deyince akla hemen onun adı gelir. Et. Malumunuz. Çok şekersin diye gelen bir mesaj var. Bana mı diyorlar abi şekersin diye? He? Bay bay. Benim aklıma çorba geliyor demiş abi. Ne alaka ya? Bayram sabahı çorba olabilir de. Dur bakayım. El öpmek geliyor. Genelde temizlik el öpmek dediğimiz gibi. Dur bakayım. Bayram deyince aklıma eniştem geliyor. İsmi Bayram. Kız kaçıran geliyor. Vay be. Bilgeciğim çok çok teşekkür ederim. Bakayım bayram deyince aklıma köy geliyor. Çünkü biz sürekli köye gidiyoruz abi demiş. Işıklı spor ayakkabı geliyor. Aa, vay be ne güzel. Başımızın ucunda dururdu böyle diye bir dinozorun anılarını paylaşmak istemem ama şimdiki çocuklar gibi değildik tabii yani. Nasıl kıymet verirdik abi o bayram kıyafetlerimize. Vay be. Arife günü mezara gitmek geliyor. Evet ne kadar güzel. Baklavanın yanına ayran geliyor. Ben hiç denemedim bunu. Deneyen varsa söylesin bakayım. Güzel mi hakikaten söylüyorum ya. Baklava ve ayran. İlginç. İşkembe geliyor. Tatil geliyor. Eskiden para geliyordu. Şimdi kavurma ve tatlı geliyor. Şeker ve et geliyor. Harçlık geliyor. Çocukluğum geliyor. Dur bakayım. Yeni ayakkabı heyecanıyla uyandığım günler geliyor. Bak bu arkadaş da benim gibi yaşlı. Benim gibi yaşlı. Misafir ve kapıya gelen çocuklar geliyor. Baba evi geliyor. Sabah 5'teki namaz geliyor. Ne güzel abi ya. Ya Yusuf bak şimdi abi böyle yazılır mı ya? Bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor dedim. Yusuf'un cevaba bak. Eve sinek gibi üşüşen akrabalar geliyor. Ay yarabbi. Son bir parti daha bakacağız. Gençlik bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor?
1: Eğlenceye hazır mısın?

0: matematik sorusu soracağım Özlem. Çok da basit.
1: Vallahi bak benim kayış boşa dönmeye başladı yani.
0: O zaten kim bilir kaç yıldan beri yani o yeni bir şey değil ya. Yeni bir şey söyle bize. Şimdi bu dilenci bak 1 saatte 82 lira para kazanmış. Bu arkadaş peki 10 saat dilense kaç para kazanır? O hesap mı, telefon hesap makinesini bırakır mısın da?
1: 84 lira mıydı? 10 saat dilense 840.
0: 1 saatte 82 lira.
1: 82.
0: Dur kuruşu da var. Onu da söyleyeyim. Hesap makinesine sakın dokunmuyorsun.
1: Lütfen.
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: 1 saatte 82 lira 17 kuruş kazanmış.
1: 82 lira o kuruş işi bozdu ya. Baba o kuruş işi bozdu. Ben bunu... Şişt,
0: git üstünü tamamla 83 yap onu.
1: Böyle aynen. Biz 830 liraya kapatalım bu işi yani. Değil mi?
0: Yanlış cevap.

0: Sky Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba.
1: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566 alphahaircenter.de.
1: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuz-

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Bilgi yarışmasını bugün yine yapalım. Enteresan sorular var gerçekten.
5: Bilgi yarışması yapalım.
4: Bilgisi sunamam nedense hep benim. Olmayan şeyi sunuyorsun, farkında mısın?
5: Ya, bilgi yarışması diyoruz. Hani yarışma var ama bilgi yok pek fazla.
4: Yani. Kesinlikle.
5: Hangisi ünlü bir Türk atasözüdür?
4: Gelsin.
5: A. X'ten next olmaz.
4: Olmaz, evet, doğru.
5: B. Dil dile değmeden dil öğrenilmez.
4: Ay.
5: C. Sak üstünde saksağın, kaz beline vurmayı.
4: Tamam.
5: D. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
4: davul zurna,
5: kabak kemani. Hangisi bir vitamin türüdür? A4. Bekle.
4: Tamam.
5: B12. C. C180. D. D100.
4: D100.

0: parti mesajlar. Batan geminin malları gibi oldu. Bayram deyince aklınıza ne geliyor diye sorduk bakalım. Bayram deyince deli ve bayram ilişkisi geliyor. Doğru, ikilisi. Deliye her gün bayram diye bir şey var ya. Aynen öyle. Sabah saat 10'unda mangalda billur geliyor. Sabah sabahta ne yapıyorsunuz ya? Bu arada gençlik, hadi gözünüz aydın abi. O kadar çok bu konuyla ilgili program başında konuşmak zorunda kaldık ki bu Arif Güven Showtime WhatsApp hattındaki fotoğrafı değiştirdik. Bilginiz olsun. Baklavanın yanında yoğurt da çok güzel gider. Yine bizim köy civarında Emir Alem, Göktepe, Çaltı köyü tarafında tatlıyı böyle yeriz. Aa, sebebi diyor içini baymaz, hafif olur. Vay be. Haydi, yeni fotoğraf yine mi verilmedi? Yeni fotoğrafın çok güzel ama doğal değil. Seni canı gönülden bir gün... Ha, gülerken böyle bir selfie bekliyorlarmış. Şaka bir yana, senin mesleğinin bu kadar güzel olduğunu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben içimden okurum, bayağı uzun olmuş. Sağ olsun, var olsun dostumuza. Şimdi nerede kaldık abi? Ha, bakalım. Yusuf. Ha, Yusuf bir daha yollamış. Eve sinek gibi üşüyen akrabalar geliyor. Eniştem geliyor. Huzursuzluk ve stres geliyor bayram deyince. Ne diyorsunuz ya? Bayram deyince ne zaman evleneceksin sorusu geliyor aklıma. Berber sırası geliyor. Aa, bir de böyle bir durum var değil mi? Doğru. Para para, daha çok para geliyor. Yine hatırlattığı biri bu bayramda yalnız kalacağım. Aklıma ilk ailem geliyor tabii ki. Esra yollamış, güzel. El açması, kırma, börek kokusuyla uyanmak geliyor. Aman ne güzel olur ha. Ama yaklaşık 10 senedir hasretiz o kokuya. Aslı yollamış. Anneannemin nefis sarması geliyor. Bak, böyle sarma ikram edin abi. Ne güzel. Bayılırım. Stres geliyor, temizlik geliyor. Nerede o eski bayramlar geliyor? Senenin en sevdiğim günü demek bayram, tatil demek. Kavurma geliyor, resmi tatil geliyor. Dur, hızlı hızlı geçiyorum artık. Her bayram tekrar eden sorular geliyor tabii canım. Okul ne zaman bitiyor? Yeni evlendiyseniz, hadi çocuk ne zaman geliyor? Tokat ve babaanne evi geliyor aklıma demiş. Bayram deyince ilk aklınıza gelen nedir? Günlerce süren temizlik. Rugan ayakkabı, ne alaka ya? Kapı önündeki ayakkabılar mı acaba? Bakayım. Kavurma, Kurban Bayramı ile alakalı çok fazla gelmiş. Bayram deyince damadım bayram geldi aklıma. Hatta Emir Erim Ramazan. Süt oğlum Şaban. Ay yarabbim. Çocukluğum geliyor abi. Bildiğin hizmetçilik geliyor. Paso hizmet ediyorum evde. Kızma ya, dur. Kaynanam gillere gitmek geliyor demiş ya. Kaynanam gillere. Neredesiniz? Kaynanam gillerdeyiz. Bayram mı kaldı? Bana mı kızıyorsun hocam? Bayram mı kaldı? Bayram heyecandı. Dedeydi. Büyük anneydi. Şimdi diyor tatil demek. Bulut, haklısın yani, ne diyelim. İlk sabah bol kavurmalı yumurta geliyor. Aman. Misafirlerle yapılan üçlemeli, kişiye göre dörtlemeli selamlaşma geliyor. Vedalaşma öpücüğü geliyor. Hakikaten öyle olur ya. Aramak zorunda kalınan sevmediğim akrabalar geliyor. Aramayın o zaman gençlik. Yaşlıların ziyaret beklediği iç burkan şeker reklamları geliyor. Hakikaten ya. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Bu kadar kafi olsun artık. Dur bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Evet, bu kadar kafi olsun. Ne yapıyoruz? Minicik bir ara. Çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak üzere. Acık bir ara. Aradan sonra yine buradayız abi.
1: Bayanlar, baylar. Radyonuzun sesini

Fotoğrafta beğendiremiyoruz ya. Yeni fotoğraf koydum. Abi Matrix'teki Neo gibi olmuşsun diyor. Eyvallah kardeşim, bir tık dursun orada ya. Ne oluyor, ne bitiyor, bakalım. Senin mesleğini bu kadar güzel ve bu kadar iyi yaptığın için tebrik ediyorum. Sana canı gönülden teşekkür ediyoruz. Daha uyanır uyanmaz, evet, bir sihirbaz gibi yüzümüze gülücüklerle süslediniz. Şimdi İsviçre'de yaz tatilimiz bitiyor. Kara kara düşünüyorum. Nasıl yapsam da senin programını yine de dinleyebilsem. Acaba minicik kimsenin göremediği bir kulaklıklı radyo mu alsam diyor. Ya da şöyle yapalım. Öğrencilere derim ki, hadi çocuklar gidin siz derslerinizi yapın. Ya da dışarı çıkın oynayın. Ben diyor 2 saate kadar gelirim. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bir ses kaydı da geldi, bir dinleyelim. Ondan sonra yayına verebiliriz. Haberler. Tartıştığı arkadaşının kulağını kopardı diye. Babacım ne oluyoruz, bir sakin ya. İstanbul Başakşehir'de Mustafa Türker'in kulağı kavga ettiği kişi tarafından ısırılarak koparıldı. Ya bir kavgada insan nasıl böyle bir saldırı şeklini aklına getirir ya? Şimdi ben bunun kulağını böyle bir ısırayım da. Mike Tyson mısın abi? Geçelim. Artık hakikaten böyle içimizi şişirecek haberler olmasın. Daha böyle fresh haberler. Gençlik, bakınız. Az uyuyor, daha doğrusu çok özür dilerim. Çok uyuyor, az spor yapıyormuşuz. Vay be diyorsun. Ortalama 8 saat 48 dakika uykuya zaman ayırıyormuşuz. Başka neler var? Ara başlıkları hızlıca geçiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırmadır bu. Kadınlar günde ortalama 8 saat 52 dakika uyurken erkekler de bu süre 8 saat 44 dakikaymış. Kadınlar bir tık daha fazla uyuyorlar. Yemek ve kişisel bakım faaliyetlerine ayrılan süre 2 saat 45 dakika. Bunu diyor 2 saat 35 dakikayla hane halkı ve aile bakımı, 2 saat 33 dakikayla istihdam faaliyetleri gerçekleştiriyormuşuz. Sonracıma en fazla televizyon seyrediyormuşuz maalesef, en az da spor yapıyormuşuz. Fertlerin son 4 hafta içerisinde boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetlerinin dağılımı incelenmiş. Para olmayınca en büyük eğlence televizyonmuş gibi gözüküyor. Çünkü %94.6 gibi çok ciddi bir rakamdan bahsediliyor. Televizyon seyrediyor. %69.9 da akraba ziyaretlerinde bulunuyor. Kitap okuyan yok mu boş zamanda diye böyle bir başlık atılmış. Bakalım. Sosyal medyada vakit geçirme oranı %33.9 olurken bu oran erkeklerde %41, kadınlarda %26 olarak gerçekleşmiş. Fertlerin günde en fazla zaman ayırdıkları faaliyet 10 ve daha yukarı yaştaki fertler için 11 dakikayla spor ve doğa sporları. Kadınlar spor faaliyetlerine günde ortalama 6 dakika. 6 dakika ne ya? Spor 6 dakika. Erkekler ise 16 dakika ayırıyor. Spordan sonra en az zamanın ayrıldığı faaliyet ise 21 dakikayla hobiler ve oyunlar. 43 dakikayla gönüllü işler ve toplantılar. 46 dakikayla eğitim. Ara başlıklara şöyle bir bakıyoruz. Çalışan fertler günde ortalama 5 saat 52 dakikasını istihdam ile faaliyetlere ayırıyor. Bakayım. Facebook ve Twitter en fazla girdiğimiz sosyal mecraymış. Gibi durumlar da var. Bu ne bakayım? Bu ülkede insanların %50'si tuvaletten çıkınca ellerini yıkamıyor. Neresiymiş orası ya? Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de insanların %94'ü tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Helal olsun. Hollanda halkı... Pis Hollanda. Be. Hollanda'da halkın %50'si tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığından maalesef yoksunmuş canım ciğerim. Gerçi şimdi hani böyle bir soru sorulduğunda biz çok çok böyle sağlam çıkmışız yani. Çünkü bak neredeydi abi, dur haberi bir daha bulayım. Türkiye'de insanların %94'ü tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Şimdi böyle bir anket sorusu olunca, tuvaletten çıkınca ellerinizi yıkıyor musunuz diye bir soru gelince herhalde yani, Allah Allah. Ya umarım öyledir yani, bilmiyorum ama herhalde yani. Şimdi hayır yıkamıyorum diyen olabilir mi abi? Hollanda'da yıkamıyorlarmış bak, be pis Hollanda. Demek ki abi Hollanda'da ne bileyim abi, yani adamların elinden kabuklu ceviz yenmez ya. Kurban olduklarım, birazdan malumunuz yazıyor.

0: Patates cipsi paketleri içerisindeki cipslerin taze kalması için genelde hangi gazla doldurulur? Tam senlik soru.
1: Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
0: Sallayacaksın o zaman.
1: Sallayacağım. Tamam. Mecburen. Köşeye sıkıştım şu an.
0: Seçenekleri veriyorum. A. Oksijen. B. Hidrojen. C. Helyum. D. Azot.
1: Tamamen atıyorum.
0: Tamamen atacaksın zaten.
1: Genel kültürüm ağlıyor yine. Ağlaya ağlaya öğrenecek inşallah sorunun cevabından yeni bir bilgi öğrenmiş olacağım. Hidrojen değil.
0: Hidrojen mi diyorsun?
1: Hayır. Hayır dedim ama hidrojen demiyorum zaten. Oksijen mi acaba? Ne kaldı geriye? Helyumla azot kaldı.
0: Evet.
1: Helyumdur o zaman.

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kuzey

0: dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566, alphahaircenter.de.
3: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Var mı İngilizce? Yoksa ben bu şarkının sözlerini muhteşem İngilizcemle sana Türkçe'ye çevireyim hemen.
10: Sen çevir.
9: Vallahi mı diyorsun?
10: Sıramı sana savuyorum.
9: Bilmiyorum demiyorsun yani. Anlıyorsun ama konuşabiliyor musun?
10: İşte idare eder.
9: Ben ona uyuz oluyorum işte. Anlıyorum ama konuşamıyorum abi diyor. Dedim benim köpek de öyle. Anlıyor ama konuşamıyor. Yani... Bak ne diyor biliyor musun bak şimdi. Burada diyor ki Aslı diyorum Aslı ne oluyor? Ne olur demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor diyor. Dinliyorum hemen çeviriyorum sana dur bakayım. Memur bey diyorum kız Reşit kendi isteğiyle geldi diyor burada.
10: Ciddi misin?
9: Memur bey dur bakayım ne diyor. Memur bey tamam diyor kız bir şey dediğimiz yok ama diyor kara gümrük yanıyor diyor burada. İyi yayınlar kardeşim. Nereden geliyor biliyor musun?
10: Nereden?
9: Amsterdam'dan.
10: Ciddi misin?
9: Amsterdam nerede biliyorsun?
10: Biliyorum.
9: Konya'nın hemen alt tarafı yani. Nerede? Amsterdam'da
10: ya,
9: nerede?
10: Ciddi soracaksın diye ödüm koptu diyordum ki geldi. Geliyor gelmekte olan.
9: Aa, bilmiyor musun?
10: Lütfen.
9: Amsterdam'ı.
10: Avrupa işte.
9: Avrupa bravo süper. Japonya'nın başkenti Amsterdam'dan mesaj gelmiş işte. İyi yayınlar. Düsseldorf'tan sevgiler. Düsseldorf nerede? Onu biliyorsundur artık yani. O da Ankara ile Sivas arasında.
6: Arif Güven Show'da.

0: Showtime yazıyor. Yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Aynen öyle. Kurban olduklarım. Bakayım. Bu az önce okuduğumuz bir haber vardı. Dedik ki işte ellerini yıkamıyormuş Hollandalılar tuvaletten çıktıktan sonra. Dedik kabuklu ceviz bile yenmez. Bilal'imiz Hollanda'da yaşıyor ve Bilal abimiz yollamış. Hop diyor. Çok açık verme ya. Kurban olurum. Teşekkür ediyoruz bu arada. Esnafız abi. Eyvallah kardeşim. Bütün esnaflarımıza bir kez daha hayırlı işler olsun. Bak bu esnaflara hayırlı işler diyorum ya. Sevgili dinleyenler, parayı seviyorum ama sadece esnaf derken kuyumculardan bahsetmiyorum. Yani ekmek parası derdinde olan herkes, abi bakkal da ekmek parası için çalışıyor. Doktor da, mühendis de. Siz zannediyorsunuz ki ben de ekmek parası için çalışıyorum. Dur. Vay. Hızlıca şöyle bir geçelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bu arada çok sallanıyoruz Allah muhafaza ya Rabbi. İstanbul'da sikke operasyonu diye böyle bir haber var. Söylerken çok korkuyorum ya. Bir de ne vardı abi? İstanbul Hasaki Eğitim... Hasaki Eğitim... Geçelim hızlıca. Dur. Ayırdığımız bir dünya haber vardı. Şuraya bir tıkla, son dakika. Bakalım. Bu arada depremlerle ilgili uzmanlar konuşmuş. Malumunuz Denizli gelmiş geçmiş olsun, kurban olduklarım, Allah beterinden saklasın. Uzmanlar İzmir ve Denizli depremlerinin birbiriyle alakası olmadığını, iki ayrı deprem olduğunu söylüyorlar. Geçelim. Polisten dikkat çeken uygulama, Kocaeli'nin İzmet ilçesinde polis ekipleri kent pazarındaki hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için vatandaşı bilgilendirmek adına hırsız rolüne girerek rol gereği çanta çaldı. Vatandaşları uyarmışlar. İyi, güzel, bakayım. Polis ile tır sürücüsünün tartışması karakolda bitti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre tırların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polisine "Sen kimsin? Babacım." diyerek evraklarını vermeyen tır sürücüsü İT polis merkezine götürüldü. Orada abinin kim olduğunu herhalde sana anlatırlar, bilmiyorum. Polise "Sen kimsin?" demek iyi cesaret valla. Fal ve büyü iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı. Babi. Adana'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 53 yaşındaki M.E.K. yakalandı. Allah Allah. Çocuğu olmayan H.T.'den büyü yaptığını söyleyerek 6250 TL almış ya. H.C. ismi kadından da üzerinde büyü olduğunu ve bozacağı yalanıyla 10.000 TL aldığı belirlendi. Büyücü. Merhabalar. Harry Potter'ın arkadaşıyım ben. Büyü yapacağım sana. Nasıl yiyorsunuz anlamıyorum ki ya. Buyurun, hani o kadar uyarıyoruz abi, bayram, bilanço, kazalar diyoruz. Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp yemek yedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi. Görenleri şaşkına çeviren sorumsuz sürücü adeta olası bir faciaya davet çıkardı. Direksiyonun cep telefonuyla başka bir sürücü tarafından çekilmiş. Dikkat diyoruz ama hani... Ne bileyim abi yani. Aman kurban olduklar. Bakayım. Hızlıca geçiyoruz var mı diye. 10 bin arı telef oldu, geçelim. Minibüsle kamyonet çarpıştı. Dikkat diyoruz ya, bu ne? Son şöyle bir bakayım bir.

tedirgin olmadım bu altın fiyatlarıyla alakalı. Abicim biz de hakikaten biz de çok tedirginiz bu düğünler yüzünden. Yapmayın. Müzik bebeği zeki yapar mı? Anne karnında gelişen çocuğun dış dünyaya seslere ve ışığa olan tepkisi annelerin ilgisini çeken bir konu. Özellikle o anne karnında gelişmeye devam ederken anne adayı doğru beslenmek ve sağlıklı yaşamak dışında daha neler yapabilir? Müzik bebeği etkiler mi diyorlar? Vay be. Gerçi ne olacak abi 3 yaşındayken de ne bileyim 3 aylık çocuğa sen abi Mozart dinlet, Pavarotti dinlet. Sonra büyüyünce Nihat Doğan diye bir gerçekle baş başa kalacak yani. Kurban olduklarım artık muhtemelen bu kadar kafidir ki birazdan final, birazdan veda.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven.
1: Arif Güven Showtime.
0: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.

Baylar, kurban olduklarım. Malumunuz artık yüzdük yüzdük. Kuyruğuna geldik dediğimiz saate nihayet geldik. Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde bir parça da olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırabilmişizdir. Memlekette, gezegende ne oluyor ne bitiyor bir parça da olsa anlatabilmişizdir. Hatamız olduysa hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de affola. Final olabiliyorsa böyle bir helal olsun haberiyle, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bugün böyle bir haber var aslında ama bir nevi aslında hani onların görevi, fakat hikayenin keyifli kısmı şu: daha sonrasında çocukların helal olsun abi diye böyle alkış tutuyor olması, helal olsun abi diye bağırıyor olması, görüntüyle birlikte haberin veriliyor olması bir tık bize bir cazip geldi. Hikaye nedir söyleyelim. Kağıthane'de 4 katlı bir binanın penceresinden dışarıya çıkarak mahsur kalan bir kedi var. Zabıta görevlileri yoğun uğraşlar veriyorlar. Vatandaşlar da bu arada cep telefonuyla çekiyor. Mahalleli ve özellikle çocuklar da toplanıyor ki kedinin kurtuluyor olmasına bu kadar çok sevinen çocukların olduğunu görüyor olmak da beni mutlu ediyor. Daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık pencereden dışarıya çıkıyor. Kedi daha sonra tekrar içeriye girmeyi başaramıyor. Sesleri duyan mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye

ve polise bildiriyorlar. Zabıtaya yönlendiriyorlar. Kısa sürede olay yerine Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri geliyor. Dört katlı penceresinde bulunan kediyi kurtarmak için harekete geçiyor. Zabıta ekipleri binanın üçüncü katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalışıyor. Bir zabıta görevlisi sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalışıyor. Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu zabıta görevlisi yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kediyi kurtarıyorlar. İyi güzel zaten diyorsun hani onların bir tık görevi. Ama aşağıda bekleyen çocuklar çok tatlılar. Öte yandan vatandaşların ve çocukların cep telefonu kamerasıyla yansıyan görüntülerde mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışına helal olsun abi diyerek alkış tutuyor. Ne güzelsiniz ya. Biz artık gidiyoruz. Kurban olduklarım, yeniden görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun inşallah.

Sen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Fivebroker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Fivebroker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: En büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Hamburg, seid ihr bereit?
10: Die besten Sounds.
11: Die beste Stimmung.
10: Hier

Başladık. Millet. Yanıyoruz. Yanıyoruz anam babam, yanıyoruz. Siz istiyordunuz sıcak havayı değil mi Kerim? Kerim yoğun bugün. Hocalık kolay değil pek. Merhaba dostlar. İyi akşamlar.

diyeceğim o ki Barış Manço kazmayla kulaklarınızda. Merhaba. Bir çizgi. WhatsApp'tan yazanlar merhaba. Hepsi vay Murat Cömert merhaba. Hasan Bülensu, Behçet Algan, Mahmut Koçak. Bugün yayın canlı değildi ama diyor güzel müzikler vardı diyor. Ah neler çektik bir bilseniz o stresi o anda. Hüseyin Döngerli kardeşimiz Antep'ten bayramımızı kutluyor. Teşekkür ederiz. Bir baldaya sap olamazsın ama ay ay ay ay. Ucuna olursun kazma. Gün gelir sapın ucuna olursun kazma. Peki ülkede siyasi arena bayağı kaynamış durumda. Bugün az sonra ilerleyen dakikalarda yaklaşık 1 saat sonra 1,5 saat sonra burada da Hamburg'da Kuzey Almanya'da Hamburg eyaletinde hemen burada Hauptbahnhof'ta Mönchengladbach'ta Cumhuriyet Halk Partisi Hamburg Teşkilatı'nın Türkiye'deki olayları protesto için bir toplantısı olacak. Zemzem suyuyla demokrasi adına üzücü bir olay. Dünya ahret bir. Kemal Kılıçdaroğlu koltukları kaptı ama kalpleri kaybetti diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Katılırsınız katılmazsınız. Ona bir şey demiyorum ama yani ne bileyim ben yaşlıların siyasetten elini ayağını çekmesini istiyorum ve bir türlü çekmiyorlar. Ne yapacak bir şey yok. Bir gün gelir zorla çekilirler. Yani bir şeyler onlara bahane olur. Ama bugün işte İzmir'de Özgür Özel bence o Gündoğdu Meydanı'nı bilenler bilirler. Bizim doğup büyüdüğümüz yerler. Yani binlerce insan orada tepkisini göstermek için oradaydı. Acaba bugün kendi kendime diyorum ki ya işte aynı toplantıyı mesela Cumhuriyet Meydanı'nda vermedi. İzin vermedi valilik. Gündoğdu Meydanı'nda verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda da aynı toplantıyı Kılıçdaroğlu'nu verse. Mesela yarın bayramın birinci günü Kılıçdaroğlu gitse orada. Acaba bunun onda birini toplayabilir mi? İşte ben ne onu diyorum yani siyasette halk ne istiyorsa olur kardeşim eninde sonunda halkın istediği olur. Ne yaparsan yap. Ama sakın ha birbirinizi kırmayın. Bazen görüyorum o sosyal medyada arkadaş diyor ki işte sen diyor bunu tutuyorsan diyor benim sayfamdan ayrıl diyor. O diyor bunu diyor işte öbürküsü diyor bu diyor iktidarın oyunu o diyor herkes bir şey yapmayın. Ya bırakın bir akışına gitsin işler ya. Tepkinizi gösterin. Ama dostunuzu kırmayın siyasetçiler yüzünden. Bakıyorum hiç öyle mi kardeşim? Eline klavyeyi alan o ona yapıştırıyor, o ona yapıştırıyor. Hepsini üstüme gelsinler. Teker teker karşıma çıksınlar. Teker teker karşıma çıksınlar. Güçleri yani şimdi durum onu gösteriyor ki yani Özgür Özel'e kalsa seçim istiyor mu diye yazmış bir Özgür Özel ister tabii. Niye istemesin ki? Halkın desteğini eline almış durumda. Kılıçdaroğlu sadece koltuğu aldı. Gerçekten bak sadece koltuğu aldı. Bunu zaman diliminde de göreceksiniz yani. Ona umut bağlayan işte bir önceki seçimlerde kaybetmesine rağmen yine de onu hep baş üstünde tutan halk bir anda bu yaptığı hareketin ardından onu dışladı. Kaybeden kim oldu? Ülke oldu aslına bakarsan. Demokrasimiz oldu. Farklıymış gibi. Kendi demokrasimiz kaybetti. Yok CHP'miş, AK Parti'ymiş, MHP'miş, DEM Parti'ymiş. Geçin. Hepsini geçin. Bak biz ülke olarak kaybettik. Abi Türkiye'nin ilk siyasi partisine polis demirleri kırarak giriyor. Gaz sıkarak giriyor. Bir durun ya. Bir sakin olun ya. Gerek var mı buna? Yok. Ama işte o herkes çoğun peşinde. Kimisi diyor ki niye çıktı diyor orada kalacaktı diyor Özgür. Ya şimdi bak biz burada stüdyoda yayını yapıyoruz değil mi? Stüdyoda yayını yapıyoruz. Bana dese ki şimdi Melek Hanım dese ki Kazım bundan sonra istemiyorum burada yayın yapma. Çıkarım şurada karşıda Akdeniz Tantuni'nin önünde yaparım. Yine yayını yaparım yani. Aynen siyaset de böyle bir şey yani. Geçerim. Ülke olarak hakikaten üzücü günlerden geçiyoruz. Ama dediğim gibi birbirimizi üzmeyelim. Oturdum diyor sizi dinliyorum bahçede diyor. O ne mangal mı? Oh Çiğdem'i de almış yanına. Tamam Çiğdem ne? Oh mis. Vallahi afiyet olsun kardeşim. Tam bahçe havası. Bahçe havası demişken cumartesi günü sevgili Kerim kardeşimin sunumuyla
Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organizasyonundaydık. Biz radyo ekibi olarak aynı zamanda Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'ni de temsilen oradaydık. Güzeldi. Herkes oradaydı. Hoşuma gitti. Hani önemli olan bayrama sahip çıkabilmekti. Teşekkür ederim oraya gelenler, ama emeği geçenlere ekstra teşekkür ederiz. Özellikle Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yönetim kurulunda ve oradaki bütün derneklerden yöneticiler vardı biliyorsunuz. O yönetici kardeşlerimizin hepsine çok teşekkür ederim. Kolay değil bir şey organize etmek. Ama bizde nasıl, ne olacak ya, gel bir taştan da sen de tut ya, bir şeyden de sen tut. Kolay mı zannediyorsunuz? Haftalarca hazırlanılıyor. Hava da güzeldi, hoşuma da gitti. Ama bir dahaki sene gençlerin daha çok olduğu bir bayram dileğiyle, hatta bu oturulup konuşulabilir de, değişiklikler, bazı şeylerde yapmamız gerekiyor, onların değişmesi gerekiyor. Destek veren vermeyen, herkes sağ olsun. Ya olur, bu sefer onlar destek vermez, öbür sene gelirler, bir arada büyür gideriz, sorun yok yani. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eyvallah, iyi ki varsınız. Girsinler. Farklıymış gibi davransınlar. Ali Koçak geldi tabii ki. Ali, haklısın Ali, şov yapıyorlar Ali. Öyle diyeceksin. Ne diyeyim ya şimdi? Başım dik aldı. Ali ile mi tartışayım şimdi? Adana'ya da gele. Sıcağı gör diyor. Adana'ya gel diyor. Hasan Sarı merhaba. Ramazan abi yandık böğün diyor. Yanacaksın tabii. Tarlada çalışıyorsun. Kolay mı? Allah Allah. Mahmut Koçak abimiz teşekkür ederiz. Sana da iyi bayramlar. Haykırsam hiç duyan yok. Ya Mahmut abi, bu Ali'nin kulaklarını çek biraz ya. Vallahi bu nasıl bir adam? Kendini mahvediyorsun Ali ya. Vallahi kendini mahvediyorsun ya. Bu alemde kendimi... Bırak, şov yapan yapsın, görürüz şovu movu. Allah Allah. Bu dünya zaten bir şov ya. Sonuçta bu dünyada bir şov yapmıyoruz hepimiz. Bu şovu yapıp geçip gideceğiz ya. Geçen gün de söyledim. 75 kişi 75 yaş. Onu da yaşarsak aman. Esat Baba merhaba. Hoş geldin. Evet, şimdi bu Kamboçyalı diye birisi bizi takip ediyormuş TikTok sayfamızda. Eyvallah kardeşim, hoş geldiniz. TikTok sayfasına fazla bakmıyoruz ama iyi ki varsınız, hoş geldiniz. Kaybedilen bir şey yok aslında, bir özgür gider öbürü gelir diyor. Doğru. Hep yok saysınlar. Başım dik. Yaşlı adamlara bak diyor, ne geçti ellerini. Ya bu anlatamaz, bir şeyler var yani. Çıkar bak, tarih en sonunda açıklanır, yıllar içinde çıkar hepsi. Siz merak etmeyin. Allah var ya, görüyor her şeyi. Siz dert etmeyin, çok dert etmeyin. Vallahi dert etmeyin. Sakın ha, birbirinizi kırmayın. Şimdi mesela geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na İşte baba büyüksün dede piro yazı. Şimdi ne oldu? Kendi kendini mahvetti. Yani sevilen bir lider olarak kalmak varken, tarih Cumhuriyet Halk Partisi tarihine kötü bir lider olarak kalacak. Eninde sonunda bu olacak. İçinde var mesela, arkadaşlarımız var. Kılıçdaroğlu'nu savunuyorlar. Canları savunabilirler. Onların düşüncesi, saygı duymak zorundayız. Ama eninde sonunda işte siyaset televizyonlarda görüyoruz. Sosyal... Ya... Hiç mi bakmıyor diyorum kendi kendime Kılıçdaroğlu ya, bir Twitter'a gir bir bak, yani 1000 tane mesajın 5 tanesi senin tarafında, 995 tanesi sana yeter baba çekil diyor ya. Ya bırakın abi ya siyaset, bir sürü genç var memlekette ya, her partinin içinde genç dolu, onlar yapsın. Yok olmaz. Olur mu? O koltuk nasıl bir şey sen? Yok hiç tadım, dolmuyor yerin, ah be kadın. Şimdi bak mesela Kamboçyalı diyor ya, diyor abi bunlar mı diyor temsil edecekler akıllarınca? Ya yok, size işte o yüzden diyorum ya. Yani bugün onun peşinde koşarsın, yarın onun bir şeyi çıkar. Bugün iktidarda olan parti yarın muhalefete düşünce onun neleri çıkar? Aa diyeceksin, bu da mı oluyormuş falan. Olur. Olur.
Siyasette hepsi olur. Ha, olmaması lazım. Ahlaksızlığın olmaması lazım. İyi şeylerin. Ama oluyor. Zaman her şeyin ilacı. Kim derdi bundan 15 sene mesela, 15 sene önce, 15 sene, 10 sene önce işte gidip de AK Parti'nin ya muhalefetle birisiyle beraber iktidarda kalabileceğini, her seçimi lup lup lup tek başına iktidar denildi. Şimdi olabiliyor mu? Olamıyor. İşte seçim böyle bir şey. Değil mi? Evet. Ali yazıyor. Klavye elinin altında. Yazsın. Karışma. Zaten yapacağım başka bir şey yok Halim. Diziler uzun süreklidir değil mi? Böyle hemen böyle 3 bölümde biten dizi değil. Hayat da öyle bir şey. Bekle bakalım. Daha neler izleyeceksin? Çekirdeği değil, kabak çekirdeğini eline alıp yiyeceksin Ali. Daha bekle, sabret. Sabret. Dünya dönüyor hem de ne güzel dönüyor bak.

olayı mesela şeyle hesaplıyorlar. Ya işte Cumhuriyet, ya kardeşim niye siz olayı Cumhuriyet, ülke olarak bakın, ülke olarak. Ülke olarak kazanıyoruz mu, kaybediyor muyuz? Bir gecede kaç milyar dolar kaybetti ülke? Sadece o böyle bir partinin içindeki çekişmeden. Ülkenin parası gitti, ülkenin ekonomisi gitti. İşte Alman medyası, Türk medyası. Şu anda mesela bakalım, birlikte bakalım isterseniz. Durun bakayım şuradan. Evet, şu an 53 lira 35 kuruş 1 euro. Zannediyor musunuz? İnanan var mı gerçek değer olduğunu? Freni bir çek, bir bırak freni, bak ne oluyor? İşte, o zaman ne oluyor? Para bizden gidiyor. Birbirinin üstüne gaz sıkanlar, o ona hakaret ediyor. Her siyasetin içinde var bu, bak. Bu her siyasetin içinde var.

Mesela şimdi bayram yarın değil mi? Bütün hepimiz bayramlaşacağız. Ben buradan hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Yani ben her zaman şey söylüyorum. Siyaset yapıyorsan, ne işi yapıyorsan yap kardeşim. Eğer bir fayans ustasıysan bir evin fayansını yaptıktan sonra dışarıda gururla bu evin fayansını ben yaptım kardeşim diyebiliyorsan ya da işte ben filanca siyasi partinin başkanıyım deyip gezebiliyorsan, tamam, gezebiliyorsan o zaman rahat ol, hiç problem yok. Ama yanında 150 tane korumayla geziyorsan, 300 tane sivil korumayla geziyorsan orada bir gezeceksin abi, rahat gezeceksin. O gezemiyorsa bana göre değil o işler. Karabiline hayran olan, karabiline kurban olan, yaradana kurban, yaradana. Ali bilmem onu, kimin umrunda kimin değil, boş ver. Yaradana, yaradana, her şeyin ilacıdır zaman. Yaradana, o yüzden. Yaradana, yaradana kurban, yaradana, yaradana. Türkiye tarihinin rekorunu kırmışız. Evet. Faiz rekorunu ve faiz rekorundan dolayı ülkenin ekonomisinin dara girmesindeki rekoru kırmışız. Bunu kimse konuşuyor mu? Konuşmuyor. Niye? Çünkü konuşulacak haber kanalı yok. Ama rakamlar gerçek. Bir girip bakar mısınız Merkez Bankası'nın paylaştıklarını? Ülkemizin, devletimizin, bizim ya bizim olan bankanın paylaştığı bakan yok. O biz sadece işte bir taraf açar Halk TV'yi, bir taraf açar Sözcü'yü, bir taraf işte A Haber'i izler. Herkes kendi şeyine göre ama hiç kimse demez ki ulan ülke gidiyor lan ne oluyor, hey alo bir durun ya diyen yok. Hep böyle ben kazanayım. Hani maçlarda da olur ya, ya penaltı vermiş, bana mı vermiş hakem ya, yalandan penaltı olsun, bana verdiyse öbür de nasıl verirsin ya, o penaltı değil, vara git bilmem ne derler ya, o misal bizim ülkenin durumu.

0: sonradan hayran.
1: Bak mesela Esat abi diyor ki bana diyor hadi alasmalık yazmış. Ben gidiyorum diye Ali gelmiş diyor. Saçma sapan şey. Yazsın Allah Allah. O da Ali'yi bağlar ya Esat abi. Biz sohbet ediyoruz. Şimdi Ali'ye sen onu yazamazsın desek ne olur? Ali düşünmeden yazıyor. Şimdi o demin yazmış ya çekirdek yiyorum diye izliyor. Gerek var mı? Bilmem. O yüzden 2 dakikalık sesli kayıt göndermiş. Murat. Babanın radyosu mu burası 2 dakikalık sesli kayıt kendi? Ne demiş acaba? Ne demiş acaba? Dur bakalım. 2 dakika ya. Heh.
2: Kazım abi iyi akşamlar. Hani geçmişte bir FETÖ olayı vardı. İşte bitsin bu hasret. Sayın hocam. Ne istediler de verdiysek. Ne oldu? Onlarla aynı yatağa girenler, aynı kapı paylaşanlar çıkar ilişkileri bitince FETÖ hain oldu. Şimdi bugün de CHP'nin geldiği durum buna benzer bir şey. Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı senin dediğin gibi Piro işte büyüksün. Şöyle doğru adamsın, böyle doğru adamsın deyip altılı masayı tekmeleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine mani olan kişiler bugün çıkmışlar, ahlak timsali kesilmişler. Ya siyaset böyle bir şey. Senin de dediğin gibi anlayın artık, anlayın. Gözünüzün önüne bakın. Ha, buradan Ali Baran'ı da çağırımdır. Hala bana cevap vermedi. Sayfasını boşaltmamızı istiyorlarsa biz boşaltırız. Ama böyle birilerinin gazına gelip senin de dediğin gibi arkadaşlarını kırmaya hiç gerek yok. Herkes aklı selim davranmalı. Hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız şehir Hamburg'da da, Türkiye'de de, derneklerde de, siyasi partilerde de, genel kurullarda hangi birisi temiz? Bana bir tanesi çıksın desin ki benim genel kurulum tertemiz desin. Ben diyebiliyorum mesela. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel kurulu tertemizdir. Bir tane hileli oy yoktur. Bir tane sahtekarlık yoktur. Hamburg'da bulunan sivil toplum örgütleri çıksın benim kadar iddialı konuşsun. Türkiye'deki siyasi partiler çıksın benim kadar iddialı konuşsun. Onun için arkadaşlar hiç kimse kimseye laf söylemesin. Rüzgar gülü olmaya gerek yok. Güç neredeyse oraya dönmenin de hiçbir anlamı yok. İnsan da biraz ilki olacaktır.

0: Gördünüz mü? Ha? Gördün mü? Ya insanlarla anlaşmak ne kadar zor, değil mi? Bir de düşün, Ali ile nasıl anlaşacağız yani? Ha Ali? Ay ay ay. Anlatamıyoruz işte, derdimizi anlatamıyoruz. He? Yayındayız tabii. Söylüyorum size, yayındayken müşteriyi getirmeyin diye getiriyor. Hamburg yanıyor diyor Yalçın. Yansın. Yansın. He? Gel gel gel güzelim gel. Gel sorun yok. Çek o kulaklıkla mikrofondan. Hamburg yanıyormuş. Gerçekten yanıyor mu? Dışarıya da çıkmadım ha. He? Nasıl?
1: Biz yeni dışarıdan geliyoruz, çok yanıyor.
0: Ne yaptınız dışarıda?
1: Dışarıda öyle gezdik, bir gezindik.
0: İyi yaptınız. Dondurma yediniz mi?
1: Dondurma yemedik, dondurma yemeye gideceğiz.
0: Oo güzel, afiyet evet. olsun. Hadi bakalım. Her şeye rağmen hayat güzel, hamdolsun, seviyorum seni koca yürekli adam. Sana diyor, bana evet. demiyor. Ha? Şimdi şöyle düzelt de tak, vicdansız.
1: Düzelmedi.
0: Çıkaracaksın önce kulaklığından. 3 haftadır staj yapıyorsun. Getirin bunun belgesini yakacağız. Bunun belgesini yakacağız.

Ver. Ver şunu. Allah Allah. Şuradaki şeyi sökemiyorsunuz mu? Kaç numaraya takmışsınız bakın orada. Böyle bak, takamazsın. Güzel. Bütün aklımı size vere vere. Bütün aklımı size vere. Kel kaldım kel. Bak sizde hepinizde saç var. Bende yok kel.

0: Senin diyor sorumuz. Sensin. Sensin. Kim bağlanmak istiyormuş? Abi Yalçın kim bağlanmak istiyormuş? Ali Koçak mı bağlanmak istiyor? Senin hakkında. Ali Koçak bağlanmak mı istiyor? Bize bağlanmak isteyenler bağlanabilir. Sadece beni bağla diye WhatsApp'a yazacak. Değil mi? Geri kalan her şeyi hallediyoruz burada. Ama bana yazmazsa ben ne yapabilirim yani? Yapılan bir araştırmaya göre yakın erkek arkadaşlar, mesela Kerim'le biz, bir araya geldiğimizde sizden daha fazla dedikodu yapıyormuşuz. Ben söylüyorum, inanmıyorum.
1: Abi ben inanmam ya.
0: Kim? Sen vallahi ne diyorsun? Kerim'le biz yan yana bir gelelim, bir dedikodu yapıyoruz, bir dedikodu yapıyoruz. Allah'ım. Allah'ım. Çekirdeği al gel, çekirdeği al gel. Vallahi. Ama sorsan hep kızlar dedikodu yapıyor. Yalan. Yalan.
1: Asıl olay erkeklerde işte.
0: Tabii. Tabii diyordu ya. Nereye yazmışlar kardeşim? Yanıyorsun. Ya nereye? Yalçın kafam buluyor benimle. Buraya mı yazmışlar? Hani? Nerede yazmışlar ya? Bize yazılan var mı?
1: Yok.
0: Ali diye birisi düşmedi. Yazmamış kardeşim.
1: Kafamı... Şu numara mı acaba? Yok değil.
0: Değil değil, o Beşiktaş o ya. O Beşiktaş. Yakışıklılığa bakar mısın? Allah'ını seversen.
1: Ya.
0: Ya şu Remzi'nin yakışıklılığına bak
1: Remzi
0: ya.
1: Remzi abi o gün bize köfte ekmek aldı.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Ha, beğendiniz mi?
1: Çok beğendik. Çok teşekkür ederiz.
0: Güzel miydi?
1: Evet.
0: Sizin için güzel bir anı biriktirdiniz.
1: Çok ben. Güzel bir anıydı. Çok güzel bir gündü o gün. Ya. Gerçekten çok eğlenceliydi.
0: Aa, milletti işte.
1: Hava da çok güzeldi bir de o gün.
0: O ne biçim havaydı? O ne biçim havaydı ya? Ben şaşırdım.
1: Çok sıcaktı
0: ya.
1: Ama.
0: Ay vallahi ben şaşırdım ya. Ben
1: bir anda kıştan yaza geçtik.
0: Şimdi bir tane daha etkinlik varmış. Neymiş?
1: Katılamayacağız.
0: Mustafa Özarslan geliyormuş. Ne zaman? 31'inde. Saat kaçtaymış? Giriş ücretsizmiş efendim.
1: Nerede yazıyor?
0: Evet, burada parkta. Kerim abinin saz kursunu, dinletisini yaptığı parkta.
1: Saat
0: 13'te. 13'te başlayacakmış.
1: Evet, biz burada olamayacağız.
0: Evet. Dostürkşe Jugend Hamburg yapıyormuş. Peki. Hadi bakalım gençler. Gerçi gençlere biraz sitemkarım, yazdım da. Orada Hamburg'daki bütün gençlerin gelmesi gerekiyordu. Yoktular yani. Ben görüyorum onu. Değil mi? Geleceksin ki elimden tutacaksın ki ben de senin elinden tutayım. Ama geleceğiz biz, tamam. Aa, ben gidemeyeceğim pazar günü oraya.
1: Biz de uçağa
0: gidemeyeceğiz
1: abi.
0: Ben uçağa bineceğim.
1: Evet, tabii.
0: Hava da güzel olursa. İki kişilik uçağım var ya benim. O uçağım da Hamburg'un üstünde böyle bir yarım saat gezeyim, bir turlayayım.
1: Özel.
0: Ya. Vay, özel ya. Zengin.
1: İşte değil mi?
0: Kötü bir şey ya.
1: Kerim Allah. Abinin lafı vardır. Para Kerim, var, huzur var, huzur var diye.
0: Kerim mi diyor? Kerim, Kerim'de para var canım. Ondan huzur var. Nihat Başkan hoş geldin. Ya abi nerede yukarıda diyorlar. Kim ya bu, nerede? Bekir abi yazmış. Ramazan Torun Sarı, evet Maruf yazmış. Arkadaş bak, ben 3 kuruşluk aklım var, normal bir adam değilim, tamam mı? Normal bir adam olsam, tamam mı?
1: Abi niye öyle dedin?
0: Ama öyle.
1: Hayır.
0: Hayır, adam takmış ya diyor, o diyor bunu. Ya yok diyoruz. Burada var mı? Bakıyorum abi, bakıyorum.
1: Yazdın mı diyor.
0: He?
1: Hayır yazmamış.
0: Kafa buluyor. Sıcak başına geçti ya. Kesin susuz kaldı.
1: Bağlanalım.
0: Su içsin biraz ya. Su içsin biraz. İyi gelir. İyi gelir yani. Su içmek iyidir ya. Yani. Kardeşim.
2: Gazım var. İyi yayınlar birader.
0: Teşekkür ederim. Ya 3 kuruşluk aklımız var. Onu da size mi kaptıralım kardeşim?
2: Kazım'ım yazmış. Ali Koçak Bey oraya yazmış. Ben de ondan sonra dedim ki bak Ali Koçak Bey sen onu kaçırdın. Ondan sonra da yazmış. Şu anda yemek yiyorum, dinliyorum diye. Sen onu kaçırmışsın.
0: Ali Koçak
2: diye.
0: Yayına girmez ki.
2: Bilmiyorum, yazmış. Ben de onun için
0: yok abi. Ki, Ali Koçak diye. Yazar sadece. Gir, isterse gelsin davet ediyorum. Açık davet. O bana sorsun, ben ona sorayım. Böyle soru cevap yapalım. Hani eskiden ne vardı güzel. Ya siyasetçiler otur.
2: Biz de biraz aydınlaşmış.
0: Tabii. Eskiden siyasetçiler tabii yapardı bu, yani. Neydi onun adı? Böyle evet. Hani seçime yakın bütün partilerin başkanları otururdu. Onlara bir soru sorarlardı. Onlar da cevaplar.

0: vardı. Şimdi yok bunlar. Niye acaba ya?
1: Maalesef.
0: Reis bunları yapması lazım. Reise söyleyeyim de yapsın ya.
1: Değil mi?
0: Ha tabi.
1: Giden geleni aratıyor derler yani.
0: Kim gitti?
1: Gelen gideni aratıyor.
0: Giden yok. Abi bu siyasette kimse gitmez. Herkes koltuğa yapışır yapışmaz kalır. Bak Kılıçdaroğlu akşam, koltuğumu aldım akşam, diye seviniyor şimdi.
1: Bu akşam Möngebek İstirahatı'nda buluşuyoruz.
0: 6.30'da.
1: Bütün arkadaş dostlarımız gelsin.
0: Ama oradaki şimdi eylem yapılacak ya. Evet. Bir tavsiyede bulunabilir miyim?
1: Çıkmak isteyen herkese bekliyoruz. Bu parti işi değil artık. Bu Türkiye'mizle ilgili olan bir şey. Hak, hukuk, adalet isteyen herkesin oraya gelmesi gerekiyor Kazımcığım. Bu artık sen ben olayı değil yani. Bunu böyle görmemiz lazım.
0: Peki. Alo? Duyuyorum, dinliyorum seni. Peki nasıl olacak bu toplantı, nasıl olacak?
1: İşte orada slogan atılacak, toplantı olacak, birkaç kişi konuşacak. Yani Türkiye'mize giden...
0: Türkçe bu... mi konuşacaklar? Ya,
1: Türkçe ve Almanca.
0: Almanca olursa okey ama Türkçe konuşacaklarsa tabii. Sosyal medyada yeterince yapılıyor yani. Almanca
1: i̇ki
0: abi.
1: Kazımcığım iki dili yalnızca bizim için değil yani. Buradaki kamuoyunu da buna
0: bilgilendirmek. O yüzden diyorum yani. Bu Almanya'da yapılacak toplantıları aynen bizim sabahki.
1: Biz çalıp biz oynamış oluruz Kazımcığım yani öyle bir şey yok.
0: TİDE Radyo'daki olay olacak. Oluyor.
1: Aynen öyle olacak. Ondan dolayı bütün Türkiye'liyim diyen Türk vatandaşlarımızın orada olması gerekiyor. Demokrasi isteyen, hak, hukuk, adalet bu bugün bana yarın sana olur yoksa. Bundan dolayı kendini Türk hisseden, Türkiye'liyim diyen bütün vatandaşlarımızın orada olması gerekiyor. Önce bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ondan sonra biz kendi aramızda yine fikir ayrılığında bulunalım. Evet. Öyle diyelim, böyle diyelim, senin rengin bu diyelim ama bu bambaşka bir yol. Şu anda derdimiz tek Atatürk, vatan ve bayrak olmalı yani. Başka bir derdimiz yok şu anda.
0: Teşekkür ederim.
1: Alo.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Kazımcığım.
0: Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Orada görüşürüz.
0: İnşallah.
1: 19 Mayıs kutlamamız da ayrıca çok güzel geçti.
0: Ben sana çok teşekkür ederim. Ya sen ne ilgi gösterdin bizim çocuklara ya.
1: Abi herkes aynı ilgiyi gösterdi. Yok, oraya gelen
0: ben dürüst adam. Bana bir tık fazla iyiydin. Açık söyle ya. Allah Allah. Seni daha çok seviyorum Kazım de. Bak beni konuşturtma. Çarşaf çarşaf dosyalar var elinde.
1: Tamam Kazım. Sonra görüşürüz.
0: Söyle bakayım. Herkes... Seni çok seviyorum da.
1: Seni seviyorum. Seni sevmeyemiyorsun Kazım.
0: Hayır asla öyle bir şey yok. Aman ha sakın. Sakın abi. Ha. Öyle bir şey yok.
1: İyi insan.
0: Abi.
1: Ya iyi insanlar.
0: 10 kişiden 7'si sevmez mi? Ben gıcık bir adam. Kolay bir adam mıyım ben? Çekilmez bir adam.
1: Onlar da o zaman sevmeye çalışsınlar Kazım.
0: Değil mi?
1: Kesinler bu adamın neresi?
0: Aynen. Birbirimizi yani, sevmeye çalışsak mutlu oluruz.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Bak şimdi dünya medyası Türkiye'yi gösteriyor. Şu an Frankfurter Allgemeine gazetesine çıkmışız. Orada ülkemizdeki olayları gösteriyor. Polisin insanların üstüne biber gazı sıkmasını gösteriyor televizyonda. Üzücü bunlar tabii. Yani ülke işte, adına iyi şeyler işte değil yani.
1: Biz bunların farkına varmalıyız. Artık bu parti işinden çıktı yani. Çıktı.
0: Yani olayları 2000...
1: biraz irdeleyip
0: yani,
1: gerçek amacın ne olduğunu farkına varmamız gerekiyor. İşte,
0: bugün sana, yarın bana, öbür gün öbürküne. O yüzden eşitlik herkes için olsun.
1: Aynen öyle.
0: Yarın Cumhurbaşkanı'na hakaret, küfürler havada uçuşuyor artık. Anlat. Kimse Cumhurbaşkanı'na küfür edemez. Var mı benim kanalımda küfür eden birisi? Ettirmem.
1: Edilmiyor.
0: Beğensinler de beğenmeseler de. Ben ettirmem.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü o... şahıs değil ki, ülkenin başı, cumhurbaşkanı. Aynen. Cumhurun başı evet. Yani bugün
1: öyle.
0: Recep Tayyip Erdoğan olur, yarın Yalçın Dayar olur, öbür gün Ali Koçak olur cumhurbaşkanı. Olma hakkınız var ya.
1: Biz olmuyoruz
0: efendim.
1: Mahareti olanlar olsun gerçekten.
0: Ya, tabii, bu, yani
1: bu ülkeye, bu millete faydalı olacaklar olsun kardeşim. Yani demokrasiyi savunan, hakkı hukuku savunanlar olsun. Evet. Biz demiyoruz ki o olmasın bu olmasın ama herkes için eşitlik olsun. Herkes, hepimizin istediği bu, i̇şte yani başka bir şey istediğimiz yok.
0: Ama onu biz toplum olarak öyle değiliz maalesef. Benim için eşitlik iyi tarafımdaysa olsun, değilse olmasın diyorlar.
1: Yani bu iş...
0: Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner.
1: Aynen öyle. Bu iş iç çatışmaya dönmemeli. Mezhepçiliğe dönmemeli.
0: Dönmez, dönmez.
1: Yani biz hepimiz Türk'üz, Türk vatandaşıyız.
0: Şimdi birkaç gün sonra, bak, birkaç gün sonra bu... ben şimdi reisin yerine olsam seçime gidiyorum. O da diyemiyor. Güvenemiyor ki. Kendi eski taraftarına güvenemiyor. Güven, alacaksın. Al gel seçim yapıyoruz diyeceksin. Durum kötü yani. Evet. Öyle bir yerde ki Türk, evet, siyaseti. Bazıları da buradan nemalanmak işte istiyor.
1: Onun için maalesef Kılıçdaroğlu'nun adam bunu, hani bizim çıkardığımız bir şey veyahut da bizim bulduğumuz bir şey de değil bu. Kendisi defalarca bunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu karşımda olsun dedi. Ben 500 sene iktidarda kalırım dedi yani.
0: Ben de kalırım. Hala onu Kılıçdaroğlu'nu karşıma koyun, ben de kalırım.
1: Yani, bunu resmen kendisi söyledi.
0: Ama söylediğim yani, zaman kızıyordunuz o, bana.
1: Yok,
0: abi işler bir şey gençler değil olacak. Gençler. Bak benim yanımdaki pırıl pırıl gençler var. Öyle gençler olacak artık. Yeter ya. Evet. Yeter.
1: Aynen öyle.
0: Fosiller aynen artık siyaset. Aslında bir kural gelse deseler ki 60 yaşın üstünde hiç kimse aday dahi olamasın. Milletvekili,
1: evet,
0: adayı bile
1: olmasın. Otursun, evinde otursun.
0: Evinde otursun. Torun baksın yani abi ya.
1: Aynen öyle.
0: Ne
1: aynen
0: gerek öyle var? Akıl hocalığı yapsın. Öpüyorum, evet, seni. Hadi kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hayırlı sağ işler diliyorum. Sağ olasın.
1: Sağ ol. Biraz daha.
0: Evet, ne yapacaksın şimdi bayramda gidince? Allah!
2: Bayramın ilk günü buradayız zaten.
0: Hayır hayır, onu diyemiyorum şimdi. Bayram başını gidiyorum. Bayramın ikinci günü kim karşılayacak sizi?
2: Bayramın ikinci günü Bursa'ya gidiyorum. Direkt şeyden çıkıp, havaalanından inip direkt Bursa'ya gidiyorum.
0: Kim var
2: gidiyorum.
0: Bursa'da?
2: Bursa'da kimse yok da dedemin yazlığı var. Orada kurban kesecekmiş.
0: Oh! Allah kabul etsin.
2: O yüzden oraya gideceğim. Nasıl yani, o yorgunluğumu atamayacağım.
0: Yok, hiç takma. Ne yorgunluğu? Senin daha yaşın kaç yorgunluktan bahsediyorsun? Ya ne yorgunluğu? Bak 3 haftadır annem baban kardeşin seni görmüyor, gideceksin. Baban böyle euroları cebine yavaş yavaş sıkıştıracak. Kızım çaktırma, kardeşin görmesin, seni özledim diyecek.
2: Bizde TL abi ya. Yani.
0: Olsun TL olsun canım, ne olacak? TL para değil mi? En güzel para TL. Al bayram harçlığı. Kazım abi bana bayram harçlığı verdi. Vallahi bak uğur getirecek sana.
2: Bunda 2 euro olsa belki şurada birkaç bir şey simit falan alırsın da bu TL ile zar alırsın.
0: Sen yani benim Türk paramı hakaret mi ediyorsun kız? Ver. Vermiyorum harçlık. Wow, para veriyorum. Bayram harçlığı 2 TL. Sen 2 TL'yi beğenmiyorsan oho yandık biz
2: abi
0: ya.
2: Beğenmiyorum değil ya. Değersiz.
0: Beğenmedin
2: para.
0: Beğenmedin ki. Nasıl değersiz? Hadi oradan. Allah. Allah Allah.
2: Türk damarı.
0: Tabii Türkler. Öyle ben bazıları gibi sahte milliyetçilik yapmam ben. Benim parama, benim bayrağıma konuştuğun zaman küserim. Hemen mesafeyi koyarım. Ya yarından itibaren bu stüdyo sana yasak.
2: Zaten
0: gelemezsin.
2: Yok. Zaten yok.
0: Belli hayat bu. Bir bakmışsın yarın bir gün 3-5 sene sonra bir çıktı burada bir üniversiteye geldin. Ne olacak?
2: Gelirim vallahi biz yerine, kabul edersen.
0: Eder tabii, niye etmesin ya vallahi. Allah. O yüzden yani her zaman şeye bakacaksın. Orhan Topel abin bak kartalı göndermiş. Teşekkür ederiz.
2: Her kendisine gün kartal gönderiyor.
0: Her gün gönderiyor değil mi?
2: Helal olsun.
0: Başkent Berlin yapmak lazım diyor. Neyin Berlin? Başkent değil mi abi Berlin?
2: Evet. Berlin'deydik geçen gün biz.
0: Nasıldı, beğendiniz mi?
2: Güzeldi ama o gün hava çok sıcaktı. Ya birazcık mahvoldu kendini. Onun dışında çok güzeldi.
0: Dün var ya ben felaket bir sıcak vardı. Garip geldi bana. Ama Allah'tan yarın rahatlayacağız. Şimdi 28 ya, yarın birden kaç dereceye düşüyor yarın?
2: Bakalım.
0: Dur bakayım bir dakika. Hava durumuna bakacağım. Yarın havamız nasıl olacak efendim? Şimdi şu an 29 derecede. Yarın bir anda küt diye 10 derece birden düşecek. Ya. Bak 30 dereceden 20 dereceye düşecek.
2: Ha, Almanya'nın hava şeyleri çok garip ya.
0: Bitmiş
2: hava
0: bu Almanya. Şartları. Kafaya gideceğim ben. Gideceğim.
2: biz gelelim yok diyoruz abi, sen
0: bekliyorum,
2: gidelim.
0: Reis bir seçim daha kazansa danışman olarak alacak beni yanına.
2: He.
0: Ondan sonra bir daha hiç seçim kaybetmeyecek. Ömrünün sonuna kadar koltukta kalacak. Ben çünkü danışman vereceğim ona, bir yani taktik vereceğim. Şimdi biraz sarsılıyor, taktik veremiyor adamlar. Değil mi Ali? Ay Allah'ım, ay Allah'ım. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların oranına bakmışlar. Güney Kore'deki kadınların %65'i ben çocuk istiyorum.
2: İstemeyen mi, isteyen mi?
0: İstemiyorum diyor.
2: He.
0: İstemiyorum demiş. %65'i ben çocuk istemiyorum diyormuş Güney Koreliler. Japonların %58'i,
2: evet.
0: Almanların %52'si, yani %48'i çocuk istiyor Almanlara. Türklere bakalım. Aa, Türklerin de %41'i. Abi biz daha, bizim toplumda yarın bir gün evleneceksiniz. İleride mesela 15-20 sene sonra siz. Bir sene geçmeden çocuk yok mu? Bizde böyle şey insanlar çok. Ne diyorlar onun ismine?
2: Aslında en çok Türkiye'de gibi hissettiriyor ya,
0: ya. Adam soruyor ya. Daha sana ne kardeşim? Adam çocuk yapar yapmaz. Daha çocuk yok mu diyor. Evleneli daha. Tamam mı? Evleneli 7 ay 8 ay olmuş adam, çocuk yok mu daha diyor. Sana ne, adam belki bir 10 sene sonra çocuk yapacaklar. Artık eski gibi değil ki bilinçli çocuk yapmak. Yoksa abi ördek yavrusu gibi, tavşan yavrusu gibi piyasada çocuk yapabilirsin. Sorun yok ama işte bak Nijerya'dakilerin %10, Nijeryalılar demek ki çok çocuk yapıyor. Onlarda %11'miş. Geçen gün bir kadını gördüm, Nijeryalı, 9 çocuk doğurmuş bir seferde. Tavşan mısın be abla dedim, nesin sen ya?
2: 9 doğurmuş.
0: Ha, protestoyu Berlin'de yapmak lazım diyor. Valla nerede istiyorsanız orada yapın kardeş. Demokratik hakkınız.
2: Berlin kalabalık bir şey.
0: Evet, çok
2: ama.
0: Türk var orada.
2: Evet.
0: Orada çok Türk
2: rastladık.
0: Orada Türk çok. Ya o
2: biraz İstanbul gibi hissettirdi böyle şeyin.
0: Kredi kartın var mı?
2: Var.
0: Ya limitsiz mi yoksa bir limitin mi var?
2: Abi ya banka kartım var.
0: He.
2: Bir tane de kredi kartım var ama babamın. Hani ha, ama bende. Ben kullanıyorum.
0: Ben her zaman söylüyorum, benim de. Benim hesap numarası sorsam bankada numaramı bilmem ama benim kızım hepsini biliyor.
2: ben de.
0: Bak kredi kartı diye bir şey olmasa diyor çoğu ürünü insanlar almazdı diyor. Doğru değil mi?
2: Neden?
0: Mesela kredi kartımız var. Mesela gidiyorsun işte çok beğendiğin diyelim bir işte takım elbise. Aman 9 taksit yapıyor diyor, alıyor. Cebinde kart geçmese, cebinde para yok,
2: nakitle
0: nasıl alacaksın? Nakitle olmuyor tabii.
2: Taksit yapmasan bile böyle karttan deyince daha farklı oluyor
0: tabii,
2: yani.
0: Tabii o böyle içini yumuşatıyor sanki, evet. Böyle cepten vermiyormuş gibi geliyor insanlar.
2: O yüzden ben hiç nakit kullanmayı sevmiyorum.
0: Niye? Ben de nakiti seviyorum.
2: Aa, ben hiç nakit
0: ben sevmiyorum. Nakitçiyim yok ben. Param varsa ne diyorlar onun ismine, alırım. Param yoksa aldım. Ne ya?
2: Onun bilincinde.
0: Tabii canım, Allah Allah. Cebimde para yok, kredi kartım var diye zannediyor ki o para benim. Değil, seni köleliğe alıştırıyorlar. Köle oluyorsun. Sonra aydan aya işin gücün yoksa git bankaya, şu takside de bu takside. Ya bitmiş bu Almanya ya.
2: Bitmiş mi?
0: Bitmiş tabii.
2: Yok ya.
0: Bence bitmiş.
2: Siz daha iyi bilirsiniz tabii.
0: Bence bitmiş. Ya bir kilo kıyma 10 euro olmuş. 10
2: ama
0: euro.
2: Ama gerçekten Almanya pahalı bence. Ben
0: pahalı
2: mesela.
0: Tabii. 10 euro kıyma ya, mı olur ya?
2: Gerçekten pahalı.
0: Allah Allah. 10 euro,
2: 10 euro ne kadar ediyor?
0: He?
2: 500.
0: O beni ilgilen. Ya hayır. Türkiye'yle bakma
2: bize,
0: Türkiye.
2: Bizim açımızdan bahsediyorum. Hani bizde ne kadar, burada ne kadar diye kıyaslama yapıyorum da. Çok aşırı bir fark yok bu arada Türkiye ile Almanya arasında ekonomi
0: konusunda.
2: İşte
0: o yüzden diyorum sana, bitmişiz diye ya.
2: Aynen.
0: Burada bakıyorsun insanlara. Kardeşim ben yani 5 kilo pirzola alıp senin nasıldı cuma günü?
2: Çok güzeldi.
0: Hoşunuza gitti mi?
2: Çok güzel, evet.
0: Hiçbiriniz demediniz Kazım abi mangalın başında 2 dakikada biz duralım. Dediniz mi?
2: Abi o gün de sıcak bir havaydı ama.
0: Hayır.
2: Sıcak bir havaydı mangalın başında.
0: Canlı yayında sizi şikayet edeceğim.
2: Hayır.
0: Şimdi haksızsam Ece abi haksızsın. Ben orada mangalı yaptım. Değil mi?
2: Yanında biri daha vardı ama
0: tamam,
2: abi.
0: Tamam, Cem abin vardı.
2: Evet.
0: Cem abin usta aşçı o.
2: He.
0: Ama öğrettim ona da bir iki taktik. Ateşten korkuyor, nasıl aşçıysa. Şimdi o şekilde yapınca tamam mı? Şimdiki gençler, bak ben sizi eleştiriyorum canlı yayında. Kırılmak yok ama, tamam mı? Mesela ne yapıyordu millet? İşte yedik içtik değil mi? Çaylar, kahveler. Siz hiç yardım etmediniz bana.
2: Abi biz melek ablaya...
0: Bulaşığı bana yıkattınız.
2: Hayır.
0: Sus. Yan geldiniz, ben gördüm. İnternette beleş olunca internete bakıyordunuz. Şikayet ediyorum bunlar. He?
2: Evet, salata yaptık.
0: Siz mi yaptınız salatayı?
2: Evet, biz yaptık.
0: Ha, onu bilmiyordum.
2: Hepsini
0: onu...
2: biz yaptık.
0: Eyvallah. Bak, Altona'da 12 euroymuş bir kilo kıyma. Bitti diyor mu Almanya? Tez günde ya, tez günde, tez. Çabuk Allah'ım, anama gideceğim ya.
2: İzmir'e mi?
0: İzmir'e gideceğim. 13 euroymuş Pinneberg'de kıyma.
2: Ama buyur. Abi Türkiye'de öyle çok şey bulamazsın, çok fark bulamazsın yani.
0: Niye, ben çok bir şey istemiyorum ki. Ben istiyorum ki böyle oturayım deniz kıyısında güzel bir yerde, tamam. Böyle siz gelin, yakalım mangalı. Tamam, burada pirz oluyorsak orada tavuk kanı diyelim. Önemli olan böyle o sıcak havada girelim bir denize çıkalım böyle.
2: Yok mu buranın öyle şeyi?
0: Nerede ya? Baksana her taraf kupkuru. Hiçbir tane yeşillik alan görüyor musunuz burada?
2: Abi yeşillik alan dolu burası. Geldiğimden beri ne diyorum sürekli? Ağaç, yeşillik, orman. Alçım yollar öyle yani.
0: Bitmiş, ben de dönüyorum Türkiye'ye diyor. Bak Serkan Babacan da dönüyormuş. Bülent diyor, ha benim 2 yıllık komşu Suriyeli 4 çocuğu oldu diyor. Allah bağışlasın, ne diyeyim ya, değil mi? Tamam canım ben, tamam. Tamam, anahtarı vereyim mi? Anahtarı vereyim sonra. Gerçi biz de bir 5 dakika sonra kapatırız. Bugünlük yeter, değil mi?

0: Fuat Sakay'ı tanır mısın? Tanımazsın.
1: Kimi?
0: Fuat Saka tanımazsın.
1: Tanımam.
0: Yıllar önce o da bizim gibi burada yaşadı, Hamburg'da yaşadı, müziğini burada yaptı. Şimdi Türkiye'de yaşıyor. Karadeniz müziğinin duayenlerindendir Fuat Saka. Daha neler öğreneceğiniz bu hayatta?
1: Abi bu şarkıyı mı söylüyor?
0: Evet.
1: Ha.

0: Dünyada en çok zeytin üreten ülkelere bakmışlar. İspanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye.
1: İspanya niye en üstte?
0: Adamlar bakıyorlar Yunanistan. Hiç gittin mi Yunanistan'a?
1: Gitmedim. Yunanistan'da şu arkadaşlarım var. Yani git. Şeyde git. Erasmus'ta onlarda.
0: Tabii bak.
1: Korfu'da.
0: Korfu adası yakın bize. Yakın bize. Türkiye dünya dördüncüsü zeytin üretiminde. Bizim balkondaki zeytinleri götürsek belki üçüncülüğe çıkabiliriz. Kaç tane? 7 tane mi? 8 tane mi? Herkes bana diyordu ki zeytin olmaz Almanya'da, gösterdim onları. Oluyor. Niye olmuyor?
1: 7-8 tane de.
0: İşte yeter.
1: Yeter.
0: 7 ton zeytinyağı alacağım. Fas 5.ymiş, Portekiz 6. Zeytin ağacı var ya. Dünyanın en verimli.
1: Suriye'nin altı. He? Suriye'nin listenden altında.
0: Suriye 10. Ama şimdi toprak alanına baktığın zaman öyle değerlendiriyorlar, tamam mı? Onu öyle değerlendirdikleri için o yani. Kendi durumu böyle. Ay ay ay, ne diyeyim ya. Dur bakalım neler oluyormuş. Bak benim dediğimi yaptı. Gördün mü bak, gazete benden kopya çekti, başlığı attı. Devlet Bahçeli Dem Parti bayramda Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyecekmiş. Görüşmeyebilir.
1: Türkiye siyasetine uzak kaldık abi.
0: İyi yapmış. Gerek yok. Bak
1: en
0: burada
1: güzeldi.
0: Ne güzel gezdiniz tozdunuz. Ama.
1: Aynen öyle.
0: Sonra şey yapabildiniz mi? Para biriktirebildiniz mi Almanya'da 3 haftada?
1: Para harcayabildik oldukça.
0: Pardon, özür dilerim.
1: Para biriktirebildik değil de.
0: Ne bileyim ya.
1: Para harcayabildik.
0: Hay belki mesela ufak tefek böyle bir 3-5 bin lira kenarı koymuş olabilirsiniz euro.
1: Abi yok ya, biz tadını çıkarmaya baktık.
0: Aynen öyle. İlk gün ne dedim size geldiğinizde?
1: Mutlu insan neydi? Mutlu insan olacaksın.
0: Önce mutlu olacaksın. Aynen. Buradaki staj mı hepsi gelir geçer. Ama sen mutlu olamadığın zaman tadını alamazsın yani bir şeylerin. O yüzden tadını alacaksın. Yoksa bu bunu demiş, yok işte Kılıçdaroğlu bunu demiş, Erdoğan bunu demiş, işte Devlet Bahçeli bunu demiş. Bunları siz bizden daha iyi bilirsiniz. Çünkü gençsiniz, gençlerin kafa çalışıyor. Seçim, sen daha oy kullanamıyorsun. Kaç
1: yok
0: sene
1: abi, ben daha var.
0: İki sene mi
1: var? Ben 9'luyum.
0: Daha var. İki sene mi var?
1: Aynen öyle.
0: Bir dahaki seçime inşallah.
1: Çok gerek yok abi.
0: Yani oğlum ne olacak
1: yani. Yani.
0: Millet Ali kullandı da ne oldu? Değil mi?
1: Sen de kullanmıyordun abi.
0: Çok severim Fuat abi diyor. Dostum kafa adamdır diyor. Bak teşekkür ederim. Şey bozmuştu değil mi benim telefonumu?
1: Ece. Abi üzülüyor, anlatma ya.
0: Anlatacağım.
1: Hayır.
0: Anlatacağım. Vallahi.
1: Ama
0: anlatmayayım.
1: Anlat, üzülüyor.
0: Üzüleceğine gitsin alsın bir tane iPhone
1: vallahi,
0: 17.
1: Bir tane iPhone 17 Pro Max.
0: Aynen.
1: Rengini de seçelim. Turu ne olsun?
0: Bilmiyorum ki hangisi güzel onda.
1: Mavi güzel, mavi.
0: Mavi mi güzel?
1: Vallahi lacivert güzel.
0: Tamam. Olur be, ben fark ben renk
1: de şey yapmıyoruz.
0: Rengi ne oluyor
1: rengi
0: mesela?
1: Alabilir.
0: Şimdi telefonda rengi şey olunca ne oluyor? Ne yazıyor burada? Bir şey mi yazıyor? Okuyorum. Neye az kaldı?
1: Duruş hedefinize yaklaşmış.
0: Ayağa kalk diyor bana. Kalk ama ben saatimi doldurmam. Bu da ne biçim iş ya? Attığım adıma karışıyor. Bu nasıl bir saat ya?
1: Şeyini yönetiyor.
0: Sen diyor yok diyor. Senin diyor işte diyor kalp atışın hızlandı şu saatte. Bana onu biliyor. Ben bilmiyorum mu kalp atışımın ne zaman hızlandığını? Biliyorum. Allah Allah.
1: Sistemler geliştikçe garipleşiyor. Hiç.
0: Bak diyor, sen kullandığında ne oldu diyor.
1: Kime?
0: Sana diyor, ben oy kullanmadım ki.
1: Evet abi,
0: sen kullandın demek ki, sana diyor. Ben oy kullanmadım.
1: Abi, ben de kullanmadım.
0: Ne ya?
1: Vallahi.
0: Biz kullanmadık Ali, sen kullandın ne oldu? Merhaba Aydın abi, çok teşekkür ederim. Saygılar bizden abiciğim. Yarın bayram.
1: Evet.
0: Eskiden bayramda ne hediyeler gelirdi bize ya. Vallahi billahi. Oo.
1: Şimdi nasıl?
0: Şimdi yalandan böyle kopyalanan mesajlar hiçbirine dönmüyor. Bak açık açık söyleyeyim. Açık
1: abi
0: açık.
1: Biz yazarsak dönmeyecek
0: yok
1: misin? Biz yazarsak dönmeyecek.
0: Kopya mesaja dönme.
1: Abi ben sana özel böyle akrostiş yazacağım. İsmi özel.
0: Tamam öyle olur.

0: Peki dostlar, bu akşam da yayını bitirdik. Yarın bayramın birinci günü Kerim'le birlikte olacağız. Perşembe ne diyelim, %100 canlı. Cuma %100 canlı. Cumartesi canlı. Pazar canlı. Yayında sizden bayram boyunca canlı olacak. Bir tek yarın için tam net kararı veremedik. Yarın da canlı olur ya. Bayram birinci gün. Neden olmasın ki? Değil mi?
1: Bayram günü bile açıyoruz ya, öyle mi?
0: Açın, dükkan açık.
1: Allah.
0: Türkiye'de ne güzel değil mi? Şimdi Türkiye'de yok. Herkes şeyde değil mi? Tatilde. Oh ne güzel valla. Peki. Allah. Hepinize ama hepinize şimdiden iyi bayramlar efendim.
1: İyi bayramlar diliyoruz. Büyüklerimizin
0: gönlünüzden, gönlünüzden, kalbinizden iyilik geçen herkese 10 katı veririz. Ama gönlünüzden bana iyilik olsun, ona kötülük olsun dediyseniz olmasın. Hepimiz olsun. Hepimiz birimiz. Hadi hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür. Gelin kız, el sallayın. Bir daha görmeyecek Hamburg sizi.

0: Dankeschön. İyi ki sizlerle birlikte 3 hafta geçirdik. İyi ki varsınız. Selam söyleyin annenize, babanıza. Kendinize iyi bakın. Bak, kızlara hayatta başarılar dilerim diyor.
1: Teşekkür ederiz.
0: Derin, niye böyle üzgün bakıyorsun kız? Ha, gülümse. Aman ya, o da hayatınızda neler gelecek, neler geçecek. En kötü gününüz böyle olsun.
1: İnşallah.
0: Yolunuz, bahtınız, cebiniz dolu olsun, sağlığınız bol, sağlam olsun. Eyvallah. Hadi nalas mı aldık? Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Yalan
1: Radyo
0: doğrudan.
1: Radyo merhaba. Karanlık, sizin sesiniz.
0: Çıkan. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim, Your Server Solutions.